Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

Kim Ceryan'ı. Horozu çekin oradan, horozu. Al horozu oradan. Canlar, günaydınlar be, marabayın. Bu sabah böyle açtım, Aygın Agam gibi. Margabayın, yalın ayaklı ve sarı mikrofona fısıldayan adamdan hepinize, bütün canlara günaydınlar. Good morning'ler ve çok çok kalimeralar tabii ki. Yaşayın, yaşayın, yaşayın. Bir haftayı yine birlikte bitirdik. Acısıyla, tatlısıyla, sohbetiyle, muhabbetiyle, müziğiyle, eğlencesiyle, dedikodusuyla. Günaydınlar. Bir gör azıcık Aykan Aga, bir gör azıcık. Yeni düdükler geldi. Ta Almanya'dan geldi yeni düdükler. Paylaştım sayfamda. Ne bu be? Ördek mi bu? Kızlar çok edepsiz Aykan Agacı. Vallahi hiç sorma. Daha üşenmemişler. Almanya'dan bana abi senin o eski düdükler, horozlar morozlar falan. Horoz vardı tabii. Horoz vardı. Değişik değişik düdükler vardı. Düdüklere yeni düdükler ekledik abi. Düdük be ya. Günaydınlar. Yes. Good morning everyone. Kalimera. Fileşke fili. Kalaymaşte. Kalaymaşte. Kaloşamada kiriyok efkome. Have a nice weekend. Gönül pencereniz yine açık olsun. Bu güzel cuma gününde canlarım ciğerlerim. Başla güne bizimle. Enerji gelsin hepinize. Allah gönlünüze göre versin efendim. Orta Asya'ya, Kırım'a, Doğu Avrupa'ya, Yeni Zelanda'ya, efsane olan Latin Amerika'ya, Mogadishu'ya, Uruguay'a, Las Palmas'dan Etiyopya'ya, Singapur'dan Tokyo'ya, Venezuela'ya, Yemen'e, Cibuti'ye, Ekvador'a, burayı ne kadar çok yerde dinlenirmişim baksana be yavrum, İtalya'ya, Nijerya'ya, Gana'ya, Kolombiya'ya, yeter be, Küba'ya, Mısır'a, Kenya'ya, Madagaskar'a, Meksika'ya, Tayland'a, Tunus'a, Vietnam'a. Ertelemeyin efendim, ertelemeyin hayatı. Günaydınlar bütün dünya. Ay ve Mars. Ve bütün gezegenler ve yıldızlar. Bütün böcekler, bütün çiçekler. Günaydınlar. Yeryüzündeki her şey gökyüzünden nasibini alır demiş eskiler. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Ya bir esir ve latas. Rabbi temin. Hadi, hadi. Kalkın bakalım. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış Aykan Aga ya. Tarlada çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin, bu sıcakta çalışmak kolay mı? Hafta sonu, sıcak bir hafta sonu bizi bekliyor. 35-36 derecelere kadar. Dernek gününden, pazartesinden sonra, defterden sonra bilmiyorum artık nasıl olur havalar. Bakacağız onu pazartesi kısmetse. Gündem yoğun bugün. Bugün mahkeme var. Sezer Bey mahkemeye çıkacak. Hazır mı avukatın Sezer? Sezer'im günaydınlar, Arzu Hanım günaydınlar. Seden günaydın. Halkidiki günaydınlar bak Karakız'a, Melih'e, Hasan'a, Mustafa'ya. Hasan'a şabalar olsun, unutma bizi. Ama siz unutulacak adam mısınız bari Seden'im baya? Siz unutulacak adam mısınız? Günaydınlar Türkan. Ha gideyim gelecek. Git gel hadi tamam. Neyim ben sana? Yesuf abi hoş geldin. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar abicim. Hoş geldin. Hasan Çarıkçı. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Hasan'ım. Hayırdır bu sabah ot kesme işine mi giriştin? Ne oldu ya? Repo mu aldın, tatilde misin? Çarıkçı Hasan. İyi hadi kolay gelsin. Yılanlara, böceklere, kirpilere, bağcıklara, kaplumbağa, bağcıklara dikkat et. Çarıkçı Hasan, Aşın Bandak, Spartakus Kung Fu Okulu. Günaydınlar Ali Bey. Günaydın efendim. Survivor Yunus Pingal. Cemil Buran. Günaydınlar Cemil. Harikaymış ya bu yeni düdükler. Nedim Bey günaydınlar. Oya Remzi kardeşim günaydın. Batuhan Malkoç, Mehmet Bargan, Aslı, Cansel, günaydınlar. Seydan İdris, Süvari Hüseyin, Lefter Aydın, Kalender Refile, Tevekkel. Sabah şöyle bakalım, gönderelim ilk günaydın mesajlarımızı. Hüseyin Hacı Bedel ve Hamza Hacı Bedel, günaydınlar. Hadi bakalım başlayalım. Dinlemezsen kazanmazsın ha. İki tane biletin de var bugün İstanbul'a, iki kişiye vereceğim. Git gel ödenik. Ne ararsan var kralda. Kralsınız. Özellikle feminist radyo istasyonu Kral FM'den sabahların kraliçelerine günaydınlar hanımefendiler. Sabah kahvaltısı yapıldı mı? Ev temizliğine başladık mı? Dur bir kahve içelim ondan sonra.

Günaydın ağam, hayırlı cumalar olsun. Çok güzel yayınlar dilerim. Son 4 gün Welcome to Memleket yazmış Taşkın Hilmioğlu. Halitoğlu değil, Hilmioğlu değil mi Taşkın? Son 4 gün yolculuk için hazırlıklar başladı. Gurbetten tatile gelecek gurbetçilerimiz. Hadi bakalım, hoş gelin. Atıl Güver, kaptanım günaydın. Durmuş alakamı merak ediyorum. Nerede? Dünyanın hangi tarafında acaba? Günaydınlar Reyhan Mustafa. Günaydınlar Sezer. Güvenim günaydın. Sabriye Kurucu günaydınlar. Ramazan Feyzullah. Aylin. Coşkun Ceyhun Kaya'ya günaydınlar. Ömer Londra günaydın.

Serkan Süleyman günaydınlar. Yeliz Mehmet Hanım efendi günaydın. Kurt Milayimoğlu, good morning. Lay lay lay. Avustralya Gürkan 1881 günaydınlar. Berke Çilingir günaydın. Kafe 363 günaydınlar efendim. Sabiha Hanım günaydınlar. Alemoğlu Hanım efendi günaydın. Yasemin Çoban Hanım efendi ve Çetin Mehmetoğlu. Gülşah Remzi Hanım efendi günaydınlar. Ali Bey günaydınlar. Hayırlı cumalar Ali Bey. Al kendini. Amita'nın yarısını bugün içeceğim. Çok kibarsınız Ali Bey. Aşım abi günaydınlar. Hayırlı cumalar.

Yine bugün bakacağız bakalım neler olmuş. Dünyada, dünyada olan haberleri göreceğiz. 17 Temmuz tarihinde bugün neler olmuş onlara bakacağız. Hava, az önce söylediğimiz gibi hava sıcak be ya. Spor haberleri, transferler falan neler olmuş, neler bitmiş, hepsine değineceğiz. Ardoğlu hoş geldin, günaydın, nasılsınız, iyi yayınlar. Yazmasam da dinliyorum. Siz zaten dinleyenler kulübüne kaydettik sizi, en başlardasınız. Hüseyin Bey, Ardoğlu, kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar Hüseyin. Zaten genelde şimdi yazmaya üşeniyoruz ya. O yüzden programın ismini Dinleyenler Kulübü koydum ya. Radyo Kral'da, Kral Efendi'de Dinleyenler Kulübü'ndesiniz. Hoş geldiniz bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar. Silahın iyisi tutukluk yapmaz. Ha, bunu ben okudum bütün hafta. Mehmet günaydın. Silahın iyisi tutukluk yapmaz dayı. Dostun iyisi kahpelik yapmaz. Kardeş kardeşin emanetidir dayı. Sel gider daş kalır. El gider kardeş kalır. Eyvallah Mehmet'im. Kolaylıklar diliyorum. Yeni düdük bunlar. Düdük mü bu be ya?

Seden nasıl Halkidiki'de havalar sıcak var mı? Sıcaktır tabii canım, Halkidiki sıcak olmaz mı? Tam gezilecek yer. Bre kapçı kazlısın, bak buraya bak. Brey bak azıcık bak. Aykan Duman günaydın. Telekom züccaciyecimiz Tiraz 3'te. İskeçemizde züccaciye deyince tabii ki Perihom, Seden ve Perihan. Kendine özgü, farklı ve dikkat çekici her türlü modern ve klasik züccaciye eşyalarını Perihom'da tabii ki bulabilirsiniz. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik tür ürünler Perihom'da. Perihom'da Tiraz 3'te. Yaz boyunca kampanyaları var. Öğrencilere indirim var. %20 öğrenci indirimleri. Fidiliki Proşfora öğrenci indirimleri. Orla Yatoş Peti. Perihom. 40 wattlık pervaneler ki lazım olacak. 20 euro. 90 wattlık pervaneler 37.90. Tostiera Lefki 15 euro. Apostra Metalliki 11 euro. Gastra oval kapaklı tepsi 38 santim büyüklüğünde. 38 lan 40 yapar adam onu oğlum. Ey Allah'ım Allah'ım. Ne gelecek başımıza yine, dur bakalım. O da sadece 12.90. Hepsi Perihom'da. Gökçeler hazır mı? Yarınki mükemmel 5. yaz festivaline 18 Temmuz Cumartesi günü olacak. Yani yarın. Yavaş yavaş Temmuz da gidiyor bak. Ağustos arkasında Ağustos. Atalarımız ne demiş? Aykan Agacım, Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış demişler. Durma ya, daha yazı anlamadık ha. Ne çabuk geçiyor günler ya kıymetli dostlar. Çok çabuk geçiyor vallahi bile, çok çabuk geçiyor. Günaydın Erdayıcım. Fatih, karnı açtan korkma, gözü açtan kork. Fatih günaydın. Bugün dinleyicim bayağı bir enerjik, güzel güzel cuma mesajları geliyor. Hacca gitmek ile hacı olunmaz, cumadan cumaya Allah bulunmaz var ya, oradan mı kaynaklanıyor?

Lay. Bizim kızanlar biraz geç kalınca böyle de aksilikler oluyor tabii ki. Dur bakalım. Hayırlısıyla bakalım bakalım. Καλημέρα φίλε μου, σου εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο με την οικογένειά σου να περάσεις καλά και μακριά από το στρες, φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους σας για όλη την Ελλάδα και Ξάντη. Μάστορας, δεν ξέρω πώς θα γίνει Στουτγκάρτ United Nars. Τι λέει εκεί πέρα, ετοιμάζει το κόσμο, θα φύγει σιγά σιγά διακοπές, δεν ξέρω πώς θα. Τα αυτοκίνητα έτοιμα, λάδια, μάδια, φίλτρα, μπουζί, μπουζί, έψιν δεϊστριλάρ με τα μάμα, δάει. Eserim günaydın, Esen Besimoğlu günaydın dayım, kolay gelsin demiş. Günaydınlar Esen'cim, kolay gelsin sana da. Balık var mı? İma riba, riba ima. Evet, Esen gelince o aklıma geliyor. Güneş doğuşuyla umutlar tazelenir, sevgiyle örülen her cümle kalplere dokunur. Yeni bir güne merhaba derken, sesinle günümüze renk atan radyocuların kralı. Brey, şişt, abartma, şişt, sakin, sakin. Nasıl yeni düdükler? Ve tüm Kral FM 100 ailesine kucak dolu selamlar. Gününüz aydın, neşeniz bol, umudunuz daim olsun. Güzel bir gün dilerim, amin. Tabii ki Oya kardeşimiz. Oyacığım teşekkür ederim, kolaylıklar diliyorum. Sana ve ailene de güzel bir hafta sonu diliyorum. Mehmet Ali Bülent abim hoş geldin. Almanya'da apartman dairesine sabit klima taktırmak için diğer kat maliklerinden izin gerekiyor. Berlin'li bir ailenin açtığı davada son sözü bugün ülkenin en yüksek sivil mahkemesi söyleyecek. Nasıl yani? Apartman dairesine sabit klima taktırmak için diğer kat. Apartman dairesi derken ayrı bir ev. Şimdi apartmanda mesela 10 kişi var. 8. kattaki bir klima takacak. Öyle mi abi? Yanlış anlamadım değil mi? Bir açıklayayım bakalım. Yani evine klima takmak için diğer hane sahiplerinden izin mi alması gerekiyor? Ve bu mahkemeye gitmiş. Bizim de bugün mahkememiz var. Bak Sezer yazmadı da. İddianame hazır, iddianame. Doğru mu anlamışım abi, Yusuf abi? Sen geç kalmadın, söylesene oradakileri, yardım etsin sene. Dene yardım edecekler valicim ama sene de yardım etsinler be çocuğum. Gelmedi Tarkızan'da, bugün gelmeyebilirler de. Hafta sonunda Cuma'dan hazırlanıyor arkadaşlar. Ya valicim. Ha, doğru anlamışım, evet. Yusuf abim onayladı. Zaman üşenme zamanı değil diyor Hüseyin Ardoğlu. Değil tabi canım. Üşenenin ne oğlu olurmuş ne kızı olurmuş. Öyle diyorlardı eskiden. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş ha. Üşenmeyin efendim. Açın radyonuzu. Melih hoş geldin. Selam Aşım abi. Halkı Diki'den bugün kaçanlara şabat. Sabotokiroku için. Kalo. Kalo sabotokiroku. Yakacaktım benim Melih, az kaldı. Bir şey söyle senin dilinle. Kalo da perasyonu file. Estilas mı? Kalo. Ekile de teriyazit ona. Kaça kala. Meli. Meli bak yeni düdükler geldi. Adamlar üşenmemiş, daha Almanya'dan getirirler vallahi bile. Enişte Yasin, yeni düdükleri gördün mü oğlum? Halkidiki iyi günler diliyorum. Niye oğlum siz beni cumadan cumaya hatırlıyorsunuz ha? Hayırdır?

Frankfurt Havalimanı, hoş geldin. En çok da bir şey yazmamışsın İrfan. Ben dünkü mesajı okuyacaktım, az kaldı. Guten Morgen, günaydın. İrfan'ım günaydın. Frankfurt Havalimanı'na günaydınlar diliyorum. Hayırlı işler kardeşim. Yalo şovadaki Röko Efkome.

günaydınlar. Cuma'yı getirdik yine. Vallahi arzu geldi ya. Hiç sorma, çok çabuk geçiyor. Muhabbet, işler, ev telaşı, günlük telaşlar, internet, film, müzik, sohbet. Karpuz, kavun, rakı, şarap. Yani o da var. Gününüz kolay ve bereketli geçsin. İyi yayınlarınız olsun. Teşekkürler. Ah, kısa bir mesaj olmuş, hiç beklemedim. Ben şok. Günaydın Arzu.

Reyhan Mustafa Hanımefendi, günaydınlar. Hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu diliyorum ve günaydın dayıma. Stressiz insan olur mu baday? Olmaz ba canım. Stressiz insan olmaz. Stres de böyle ömür geçiyor işte. Ya, taş tava geldi, hamur bitti, iş tava geldi, ömür bitti. Coşkunum. Yapma sen gene stresi. Radyoya stres getirmek yasak zaten. Girme strese, bırak. Sarı papatya.

0: Halinizle Haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Halinizle Haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo. Size anlatan şarkılar, istediğiniz sohbetler, güzel klarnetler. Hey. Χρυσούπολη, δεν ξεχάσαμε. Χρυσούπολη, καλημέρα. Κύριε Μαρία, καλημέρα σας. Πολύ, πολύ καλημέρα, κύριε Μαρία Χρυσούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Hey. Çanakkale Mine Hanım günaydınlar. Alacım günaydın. Esat. Lindao günaydınlar. Mehmet Osman merhaba. Nihat Özbek İzmir günaydın. Deli bir şey günaydınlar. Nedim'im günaydın. İlker Sıracım günaydın. Halit Olur. Hey Coşkun. Anladın mı? Gökçeler 5. Yaz Festivali 18 Temmuz Cumartesi saat 8'de başlayacak. Yani yarın orijinal ton, Gridaktar ve DJ Zeynep sizlerle birlikte olacak. Çok çok çok çok çok çok hediyeler var. 180 tane hediye var anladın mı? Dile kolay canım. Artı büyük çekilişte bir tane de çeyrek altın veriyorlar yarın. Gökçeler gençliğini ve çalışanları tebrik ediyoruz. Radyo F Kralı olarak. Çocuk oyunları var, 180 tane hediyeler var. Tüm gece eğlence, yeme ve içme var efendim. Yarın akşam Gökçeler'deki yaz festivalini kaçırmayın derim. Kaçırmayın. Village Market Senaro'da Gökçeler'de süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi oldu kendileri. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler var. Village Market Senaro olarak Instagram'da da var. Çalışma saatleri pazar günleri hariç diğer günler 7-11, pazar günleri 9-1 arası. Village Market Gökçeler'de DM marka meşhur Alman ürünleri geldi. Onları da bulabilirsiniz. Artı ayrıca Village Market Seller'da Rent-A-Car hizmeti de uygun fiyatlarla. Sizler için gidip konuşun, tanışın. Hem araba kiralama hem market. Village Market Seller'o. Tek kızanlar bugün yok. Ben de kendi kendime böyle. Kalibere, kalibere, kalibere. Hrşupoli, efkarşupoli. Günaydın teyzem. Guten Morgen çocuğum. Hayırlı cumalar, iyi bak kendini öptüm. Erol Besimoğlu ağam yazmış. Eyvallah. Daha ne olsun Village Market'te? Daha ne yapsın bu Village Market? Sinapolu Holding daha ne yapsın? Tuttur ritmi Kaykan. Ver coşkuyu çocuğum, ver coşkuyu Kaykan'ım. Anladın mı?

Efendim bu arada Aykut Saygun Bey'in Edirne'de biliyorsunuz sponsorumuz var Aykut Saygun Bey. Hem altın dükkanıyla hem pırlanta dükkanıyla. Şimdi de yepyeni dükkanı dövüş bürosu açtı efendim Edirne'de yine Saraçlar Caddesi'nde. Davetlisiniz, açılış bugün olacak. Bundan sonra Edirne'ye gittiğinizde Aykut Saygun Bey'in oradaki dövüş bürosuna da gidebilirsiniz. Batı Trakya'dan gelen müşterilere fiyatla esneklik yapacağız dedi. Aykut Saygun Bey'le dün görüştük. Müceferat Kuyumculuk Sinan Pırlantı Edirne Saraçlar Caddesi'nde. Şimdi 3. dükkanıyla dövüş bürosuyla da hizmetinizde Aykut Saygun Bey. Aykut teşekkür ederim. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum dostum. Edirne'ye selamlar. Durmuş alakamı merak ediyorum. Durmuş alakam nerede? Avusturya'da mı? Fransa'da mı? Fransa'dan kaçtı akşam ya. Bizim buradan mı geçiyor? Nerede acaba kendisi? Merak ettim şimdi Durmuş alakamı. Canlı yayına çıkacağım dedi ya. Bir sabah sohbeti giderdi böyle yolda.

Özbay Usta İsmail. Özbay merhaba dostum. Usta İsmail Özbay. Günaydınlar. Tilley refle ola kala. Eski Sağlık Bakanı ve bugün CDO'nun Meclis Grup Başkan Vekili Jean Spach baba olmuş. Nasıl olmuş Özbay? Eşi Daniel Funk ile birlikte ABD'de taşıyıcı anne hizmetinden yararlanmış. Bu yöntem Almanya'da yasaklanmıştır. Ha, Cüvela Aşim şimdi anladı. Yarın akşam eğlenceye gel, coşkuyu verelim. Yarın akşam Gökçeler'de mükemmel bir festival var. Kaçırmayın.

Bu sabah erken başladık çifte tellere. Söylüyorum ya, yeni bir şey getirdik, böyle kanun getirdik. Yeni bir yasamız var. Radyomuza stres getirmek ve sinirli ve asabi gelmek yasak. Onu da ilgililere duyurulur. Asabiyet gerekmiyor. Aynalım abi, hoş geldin, günaydın. Ben her yerdeyim Ali'cim. Ooo, taş yüzde tatilde. Aman aman aman aman, ne güzel. Taş yüzde tatilde olanlara iyi tatiller diliyorum. Tatilin keyfini çıkarın. Taş yüz güzel. Denizleri, sahilleri falan, paralelleri harika. Taşo,

Master Travel uçak biletleri, otel rezervasyonları, Yunan adalarına uçak paket turlar, İstanbul, Kapadokya ve Ege organize turlar, lüks araçlarla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına özel transferler gerçekleştiriyor. Master Travel her gece İstanbul'a tempo turizm ile seferler var. Profesyonel, samimi ve kaliteli hizmetiyle Master Travel İskeçi'de yeni dükkanında. Bugün Master Travel'den iki tane bilet vereceğim. Hazır olun. İki tane de gidiş dönüş öderik iki kişiye. Programı dinleyin yeter ki mutlaka kazanırsınız. Bildiğiniz sorulardan soracağım yani. Kuantum fiziği falan değil. Master Travel'e çok teşekkür ediyorum. Master Travel ve Kral FM işbirliğiyle iki bilet bugün sizlerden iki kişinin olacak. 3 milyon otele anında rezervasyon yapıyorlar efendim. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de var. Gümülcülü Sokağı 19'da. Sosyal medyada da Master Travel olarak hem Instagram'da hem Facebook'ta takip edebilirsiniz. İnternet sayfasında da bolca yararlanın. www.mastertravel.gr. Mr. Travel diyecektim. Evet. Master Travel, eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatlar ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Master Travel. Dur bir kahve yapayım ben kendime. Master Travel'e teşekkür ederiz. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı iletişim bilgileri ve fırsat kampanyaları sosyal medyada takip edin, kaçırmayın.

0: Abi Hüseyin'im, kardeşim benim, adaşım benim. Sen güzel şarkı istemezsin de aşım Hakan hazırlamaz mı? Bak çalıyor fonda. Gençler, yakışıklılar, gönlü güzeller. Günaydınlar bakalım. Yanındaki arkadaş kim? Hüseyin mi adını onda? Hüseyin merhaba kardeşim. Yanlış insanlarla takılıyorsun güzel kardeşim. Allah'ım ya. İn arabadan Hüseyin. İn. Acım eder, nasıl yeni düdüklerim? Almanya'dan geldiler. Bu bir, bu da iki. Paylaştım sayfanda da. Baksana baya. Allah'ım yarabbim. Adamlar üşenmemişler, Almanya'dan yeni düdükler getirdiler. Sizinki burada mı ya? O burada. O dondurmacı düdüğü. O başka. Hadi iki Hüseyin arasına böyle otursaydım oğlum, dilek tutardım falan, böyle kahveler içilmiş. Ben de içtim. Teşekkür ederim. Öttürmeyi beceriyesindaydı. Eski playboylardan ne olacak adam? O da mı eski playboylar? Vallahi mı? Tövbe yani. Tövbe. Yesin. İstikamet ne tarafa bu çocuğum?
1: Oy der içe bayılmasın. Yapıştır kız sabah
0: yatın. Gümülcü ne tarafına? Gümülcüne de selamlar olsun. Gümülcü'deki esnafa da kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar. Kayışları taktınız mı gençler?

şarkıyı beğendiniz mi gençler, tamam mı? Sonra, sonra. Bir ara konuşalım sonra akşam üzeri. Hüseyin, tamam mı? Ali Bey, ne dedim bakayım, sonra ne yapacağız? Çevirme var bugün oğlum, babada çevirme yapacağız. Ne yapacağız? Deng dur Ali, deng dur. Lay lay lay lay lay lay lay. Guten Morgen, Kalimera, günaydınlar, iyi yayınlar, iyi programlar dileyle dayı. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Esat kardeşim, Lindao, günaydınlar Esat'ım. Hafta sonu iyi olacak mı sizin oralarda? Yoksa yağmur falan mı geliyor yine? Günaydın Haşim Bey, eski Playboy Lefter. Sen de mi eski Playboy'lardansın bu oğlum? Hiç karşılaşmadık ya. Denk duruş sabah sabah. Hop. Ya bu şavuk dünyada. Fingirdeşmeyin.

Desin, yapacağım desin, işte bu. Komşuda da komşuda pişer, bize de düşer misali. Bereketli olsun bahçem Nazife ablacığım, kolay gelsin. Günaydın Aşim, kolay gelsin. Bugün mutfakta değil, bahçedeyiz. E tabii canım, bahçede çalışacağız, acıkacağız, ondan sonra mutfağa geçeceğiz. E bugün öyle fazla işler şey yapma, fazla böyle yemekle uğraşma. E böyle bir makarna, iki yumurta falan, ne bileyim.

0: Lay la la. Beray günaydın, günaydın. Dünya güzeli Haşim abi. Yeni şarkımız Bir Fırtına Tuttu. Ayda'ya mı gelsin? Sen nereden biliyorsun Bir Fırtına Tuttu türküsünü? Hop hop hop hop hop. Beray şimdi dur orada. Beray'ım dur orada. Atıl kaptanım günaydın. Durmuş alakam nerede? Durmuş alakam benim. Fransa nerede? Nerelerde? Dur bakayım azıcık haberleri bekleyeyim onlardan gelsinler.
1: Tequila.
0: Hamdi. Baksana ne diyeceğim be ya. La la la la la la. Gökhan Pile Gökhan'ım. Gökhan bizim şarkı nasıldı? Ooo lambır lambır. Ooo lambır lambır. Yak bunları yakayım sana. Bugün bize davulları çal. Oğlum her gün davul çaldık ya bu hafta. Çalmadık mı? Ternek hariç salı çarşamba perşembe çaldık ya davulları. Aslında senin ismi davul kendine bayıl. Şaban Banda Avin Drive. Hizmetinizde yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Otel'in altında Kikliko'da. Bir Kikliko yaptılar Avrupa'da yok. Kiryan Didi Marke. Ayhan Duban Kalimera. Bu Sevrisko Refile. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerini bulabilirsiniz. Çok kısa zamanda mini market ürünleri ve Mikel marka kahvesi de yine Avin Drive. Şaban Bandak abimizin yeni akaryakıt istasyonunda. Artı onlar uzun yıllardan beri kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeç'e Portolazio'lu 4. kilometrede elin benzin istasyonunun hemen orada. Elin yazıyor 4. kilometre. Embargo'nun tam karşısında. Tam olarak ben söyleyeyim böyle burada civarda bilenler bilirler. Temiz enerji, güçlü performans. Aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive Şaban Bandak. Kolay gelsin gençler çocuklar.

Yasin demin Gürkan'la yazışıyordum. Vay vay vay vay. Neler duyuyorum neler duyuyorum. Gürkan'la fingerlik yazışıyor he. Vay. Artık bizi dinlemiyor demek ki. He, Yusuf abi olsun. Bir hafta sonra gelecek nasıl olsa. Diyecek abi geleyim mi radyoya. E gel diyeceğim, elinde böyle şeyler tatlılarla falan geliyor genelde. Yasin neler duyuyorum neler. Teşekkür ederiz canım benim. Aynen, bugün yemekle uğraşmıyorum. Uğraşma be. Her gün yemek olur mu ya? Her gün ne pişireceğiz, ne pişireceğiz, ne pişireceğiz. Bu ne be? Lay la la la lay lay lay. Lay la la la lay lay lay. O seksi kolyeni neden takmıyorsun dayım? Günaydın. Hepsini bugünden takacağız bayan. Onu yarın takacağım gezmeye giderken. Milayim oğlum, dengdir oğlum. Bugün cuma. Recep Bastora. Me piras un tapalikare. Tira de kano ego. Müsaadenizle tabii Kıda Fandosupoli'yi de hemen bir tanıtalım. Önemli çünkü artık... Ya yavaş yavaş, var da var, acele. Sen dur, sen azıcık şeyin, dur. Aydın Defteriz, telefon numaranın son iki rakamı kadar kızanın olsun. Nasıl çalmadık oğlum davulları? Ne tarafından dinliyorsun kardeşim? Burnundan mı dinliyorsun beni? Tevekkel. Menterici Aydın seni.

La. Kitap Fantasopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteği de. Bakın bu önemli. Okul derslerine desteği de var efendim. Yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde, Kep'in hemen yanında. Zaten yolun üzerinde geçerken göreceksiniz, büyük bir bina. Kitap Fantasopoli. Yaratıcı etkinlik merkezi Kitap Fantasopoli Bekirli yolu üzerinde. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Kitap Fantasopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli muallimleri, robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler, beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için ise resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Hepsi Kitap Fantasopoli'de. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, yaratıcılığı etkinlik merkezi Kitap Fantasopoli. ESPA programı alan aileler için bedava. Bu ESPA ile ilgili olan sorularınızı biraz sonra vereceğim telefon numarasında ya da sosyal medyada sorabilirsiniz arkadaşlara. ESPA programı alan aileler için bedava. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgi için de iletişim numaraları şöyle. Facebook ve Instagram sayfasında da var telefon numaraları. Ben söylüyorum: 694 57 50 777 693 28 96 372. Kitap Fantasopoli. Facebook ve Instagram'da aynen öyle. Kitap Fantasopoli olarak yazıyorsunuz. Değişik branş ve kategorilerde öğretmenler de arıyorlar. Her çocuk bir yıldızdır ve bu merkezde parlar. Kitap Fantasopoli. Yatıda pediyamaz aksiyon. Kitap Fantasopoli. Tequila. Tatara tatara tatara. O kiran dedim arka kalemera.

Ben de diyorum bu arkadaşlar nerede be? Yine aynı yerde mi çalışıyorsunuz Ayhan'ım benim? Dün akşama doğru iyiydi ama akşam o biçim bir fırtına, şimdilik iyi. Sonra ne olur? Ya kısmet diyelim. Niye Esat öyle dedim? Salma Yasin'i oraya. Salma diyor. Hep beraber geldik. Gene bir haftanın daha sonuna, her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Hayırlı sabahlarınız olsun. Tüm dostlara selam. Ömer'im Londra'dan. Eyvallah Ömer.

İlayet'in agama da çok selam söyler. Gökhan'ım yapmışsın kahve. Çalkalı Haşim Agana da bir fantastik böyle dokuz tokmaklı. Sen getirmezsen Tuni'yi arayacağım şimdi. Kahve Patos Tuni. Günaydın Tuni. Sabah sabah kahveler içiliyor. Karpuz da kesilmiş. Bu işletmenin ikramı mı Sevinç? Kahve içene karpuz kesiyoruz. Onun yanına başka şey de yakışır mı dayı? Finlandiya geldi, günaydınlar. Haşim nasılsın? Finlandiya'dan Banderas. Dünyanın 3/4'ünü gezdim bu. 4/3'ü müydü o, neydi ya? Oo, yumurtalı ekmek de yapılmış. Oo, Sevinç Bey. Yumurtalı ekmek, peynir, karpuz. Geliyor. Şaba.

Kızım canımı çektirmesene benim, sen orada otur radyo diyor. Muhabbet et diyor. Ben tatildeyim, istersen gel diyor. Peşini geliyor, merak etme iyisin. Karabela seni.

Durmuş alakama gönderiyorum. Yolculuk esnasında bizi dinliyorlar. Fransa'dan Almanya Mannheim'a doğru böyle. Küçük İstanbul'a da yolda gidiyorlar konvoy halinde. Hayırlı yolculuklar diliyorum agacım. Hayırlısıyla ev cennetinize varın. Hadi bakalım, türkünüzü de yolda giderken dinleyin.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Efendim böylece Agam'ın istediği şarkıyı da türküyü de daha doğrusu dinlettik. Sezer Bey hoş geldiniz. Cevat Nizam günaydınlar, radyoların kralı. Estağfurullah efendim. Radyoların kralı değiliz. Daha oradan bayağı bir tecrübe kazanmamız lazım. Bandera aradı. İsveç'teyim abi dedi. Finlandiya'dan İsveç'e geldim dedi. Daha öte git dedim ona. Buzullara kadar meydanım var. Karabela seni. Gez gez sen gez. Gezen tavuk oturan horozdan daha iyiymiş demiş atalarımız ya. Gez sen. Aydın gibi gez. Eski playboylar sizi. Cuma günü söyletiyorsunuz beni böyle. Demiri ateş ile bükerler, gönlü sabır ile süslerler. Dünyada kendini dev sananları bir avuç toprak ile örterler. Şairler demiş, ben değil. Canlarım ciğerlerim benim. La la la la la la la. Bu kim siz? Sevinç bu kim? Tuni Patoş kahve, Sami dayıma bir kahve gönder bakayım böyle. Stegiton Trelon'da oturmuşlar. Vallahi Yusuf abi karpuz kesmişler, peynir. Açmışlar kesmişler karpuzu, peynir yanında. Efendime söyleyeyim. Yumurtalı ekmek de yapmışlar. Abi köy yerinde de bu güzellikler var işte. Tazecik yumurtayı alıyorsun tavuğun altından. Yey. Çilek Mobilya, Epiplat Çilek, güzel evler, güzel mobilyalarıyla başlar. Çilek Mobilya'ya hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum, teşekkürler ediyorum. Bizimle çalışmayı seçtikleri için sağ olun. Çilek Mobilya, gerçekten çilek gibi mobilyalar. Şöyle bir tanıtayım size. La la la la la la la. Güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar. Son model harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok ama çok çok çok çeşitli halılar ve lambalar. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da Çilek Mobilya'da. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı ve getirilmesi ve kurulumu Çilek Mobilya'dan bedava. Artı 3 yıl garantili bütün ürünler. Güncel kampanyaları ve fırsatları incelemek ve takip etmek için Çilek Mobilya'nın resmi web sitesi, internet sitesini takip edebilirsiniz. www.pedikoepiplo.gr. Bitişik şekilde yazılıyor, pedikoepiplo.gr. Facebook'ta da Çilek Xanti Pediko Epiplo olarak bir göz atın. Yaz boyunca harika kampanyaları var. Çocuk odaları, çocuk mobilyaları. 2541-06-8901. İnternetten adresi arayacaklar için Parados Apollonos 8'de. Tren yolundaki Lidl'ın tam arkasında. Alman markası. Alman marketi. Mobilyacınız Çilek Mobilya. Yepyeni harika çocuk odaları getirdiler. Gerek internette, gerek dijital ortamda, gerek birebir gidip dükkanda görebilirsiniz. Güzel ürünlerini. Kolay gelsin Çilek Mobilya. Arzu Hanım demiş ki efendim kazasız belasız gitsinler gelsinler inşallah. Hayırlı yolculukların olsun. Allah'a emanet olsunlar. İyi temennilerini de söylemiş Arzu Hanım. Dayı Almanya'nın havası da insanı gibi bir öyle bir böyle. Biz burada günde 4 mevsim yaşıyoruz. 4 mevsim oluyor demiş Esat. Almanya'nın havasıyla alakalı. O dünkü muhabbet ne oldu bu arada? Sedenim günaydınlar. 61. Skuryez 61 dinliyor mu bizi Seden? Skuryez 61 Halkidiki. Oradaki olan bütün kızanlara bakalım hepsini. Onur'a, Melike, Hasan'a, Mustafa'ya, Hasan'a şabanlar olsun Kral Efendi'den. Şaban. Skuryez 61. Herhalde şey öyle.

Helal helal. Günaydınlar Aliye Sultancığım, günaydınlar. Tosteki to Bobo'da bugün çevirmeler var. Ama önce bir şarkı arası diyelim, ondan sonra birazcık şarkı dinleyelim bakalım. Ha bu arada Sezer'in mesajı var sayı. Bir dakika bakayım ne yazmış. Çocukları zorla Beşiktaşlı yapmazsın. Yapamazsın. Oğlum bana gelen çocukların %98.6'sı zaten Beşiktaşlı. Dobro utro. İddianame hazır mı? Mahkemeye çıkacağım biraz sonra. Saat 11'de alacağım canlı yayını sana. Ona göre ayağını denk al. İşlerini ona göre yap. Sana dayı benim işim var. Dobro utro. İma rabata. Hiç vallahi dinlemem. Günaydın Sezer'in. Ablaların ablası Haşim günaydın, kolay gelsin, bize de bir şarkı armağan et. Seviliyorsun demiş Nevel ablam, gözün aydın ablacığım. Bütün şarkıları size armağan edeyim ablam benim.

Şöyle güzel bir şarkı göndereyim mi Nevel ablama? Ne yaptık, oturduk kahvaltı falan yapıyoruz abla çocuklarla. Azat'ım. Günaydın Azat. Sayfamda paylaştım seni bugün. Bütün dünya Azat'ı gördü bugün. Beşiktaşlı Azat.

Ayla Yakup abim kolay gelsin. Aşime şaba demiş. Yakup abime şaba. Gönüllerimizin terzisi. 42 yıllık terzimiz Yakup Delioğlu. Kolay gelsin abim. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sana ve bütün esnafımıza. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba.

Radyo dinleyicisi de güzeldir arkadaşlar. Gülerken gözleri parlayan güzel çocuklara da günaydınlar. Kucak dolusu günaydınlar.

derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum dire, kandırma beni. Efendim bugün 17 Temmuz itibariyle Dünya Emoji Günü'ymüş. Teşhindicik haberim oldu ben de. Hissine bir emoji göndereyim. Niye hissine emoji göndereyim? Efendim söyleyeyim, yarın da haberin olsun Kopenhag'tayım. Adam bir çıktı İngiltere'den ta Kuzey Kutbu'na kadar gitti. Yarın da Kopenhag'tayım. Ta öte gitsin. Yine batmayın. Belanı kaldır. Tövbe ya. Radyo stres getirme Hissin. Ne mutlu bana, böyle güzel arkadaşlarım var. Tatilde bile seni dinliyorum. Seni gittiğin her yere götürüyorum. Tabii tabii. Çok keyif alıyorum seni dinlerken. Ne istiyorsun? Bütün ülkeleri gezdirdim sana. Vallahi sayende biz de gezdik yani Hissin. Gördük bayağı. Gökhan'ım hoş geldin. Aşım abi günaydın. Nasılsın? Dramada çalışanlara şaba olsun. Olsun kardeşim. Dramada çalışanlara şiki şiki baba. Sen neredesin güvenim bugün? Lay lay lay lay lay lay. Adem günaydın. Haskova Bulgaristan günaydın. Hoş geldin Adem. Şu an üşenmeden gönderiyor be. Vay vay vay vay. Lay lay lay lay lay lay. Akşam yine kardeşin ateş başında bir yaz gecesi sahilde. Deniz güzel, hava serin, gökyüzünde yıldızlar. Denk dur.

ilahe ilahe. O zaman ben de sana emoji gönderiyorum. Adamsın, sağ olasın. Evet, bugün dünya emoji günüymüş. Birbirinize bol bol emoji gönderebilirsiniz. Kalpler, öpücükler, adamsın diye. Sen de adamsın kardeşim benim, sağ olasın. Ayrıca bugün Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin vefatıymış. 1166. Vaktiniz varsa, kıymetli zamanınız varsa Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni bir okuyun. Ama gerçekten okuyun, gerçekten okuyun. Aykan ağam, ne yaparsın bakalım, ben nasıl gidersin be? Hayır be, katliyende adam olmaz. Pazar günü de Teliko var Dünya Kupası'nda. Olmaz. Kim kazanır Baykan Agam Dünya Kupası'nı? Arjantin mi, İspanya mı? Hangisini oynayalım? Bir yatıralım, 11 alalım. Ya nerede buldun sen onu öyle? Miskin Haşim. On buçuk reklamlarından sonra Master Travel'in verdiği iki kişilik bilet verdi. İstanbul'a gidiş dönüş. Bir tanesini vereceğim. 11 reklamlardan sonra bileti vereceğim. Ondan sonra Sezer Bey'e bağlanacağız bakalım. Neler anlatacak? Kendini nasıl savunacak? Katiyende olmaz be ya. Ellerimizi temiz, yollarımızı açık eyle. Rızasız lokmadan, kul hakkından bizleri uzak eyle. Mazlumun ahından, zalimin yolundan da uzak tut. Kırdığımız, üzdüğümüz, incittiğimiz gönülleri onarmayı nasip eyle. Efendim, hak gönüllerinizi bir eylesin. Gününüz ve hafta sonunuz gayet güzel geçsin. Her zaman söylerim, Allah gönlünüze göre versin. Gönlünüzde ne varsa onu biliyor tabii ki Allah. Hani ayette diyor ya, Estağfirullah, Bismillah, ben insana şah damarından daha yakınım diye. Hah, işte bu. Hata yapıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Vicdanımızla baş başa kalıyor muyuz? Tabii ki kalıyoruz. Fotosentez yapıyoruz mu? Galiba yok. Fotosentez yok. Aykan Aga, yapmıyoruz fotosentez, hayır. Sıcakta fotosentez mi olurmuş canım?

0: 10 lira glika. İspanya'ya oyna demiş İrfan Konde. Kaç para yatıralı İrfan İspanya'ya? İspanya'ya oyna kaybetmezsin. Kara Murat. Öpüyorum güneş görmeyen yerlerinden canım benim, canım ciğerim. Hadi bakayım, günaydınlar, hoş geldin. At sen böyle fotoğraflar bana, at at. At. Seden, ne olacak bu işlerin sonu Seden? Lay lay lay lay lay lay. Ana, ötekini gene kim aldı? Ya ablacım, gördün mü? Yeni yeni düdükler geldi. Patron en son diyecek, ne düdük adamsın oğlum, bir sürü düdük getirmişler. Ya bu yeni geldi mesela, dün getirdi arkadaşlar. Bu da dondurmacı. 200 euro mu? Abi ne yaptın be dayı, 200 euro? Ama 200 euro cebimizde yok bizim. Tostekito baba, bugün çevirmeler var babada efendim. Pelekiti Bekili'de kıymetli ustamız Seydan İdris Tostekito baba. Moromanek Spirito, tapas Tostekito baba. Omorfeni de pakin re pedia, tosu aplo ine, omorfeni de pakin to palgari. Pazartesi hariç her gün, öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar. Bu arada baba, pazar günü açık mısın? Mutlaka açık olman lazım oğlum. Pazar günü teliko var. Şey var. Dünya Kupası'nın finali var. Çok kalabalık olur. Bence aç. Hatta yardımcı lazımsa Aykan Duman'ı, Coşkun Ceyhun Kaya'ya alıp geleyim. Tabak taşıma. Tabakları yıkarız falan böyle. Tamam oğlum Zargana. Ne diyorsun sen? Tabii. Mangalın kokusu etin dokusuyla buluşuyor efendim. Siparişlere göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme. Bugün Tostekito Baba Seydan İdris'de. Tazecik böyle hemen koyuyor onları. Tazecik böyle korların üzerine mangalda böyle. Ben de hemen sizlere iletiyorum. Tazecik. Taştaki babada çevirmeler ve kokoreç bugün. Yarın kapalımış. Balık tutmam gidecek bu adama ya. Ne bileyim ya. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Tostekito Baba'da yemekten sonra soğuk karpuz ve kavun da var. 2-534-031-202-698-75-96-105 Insta'da Tostekito Baba. Hemen takip alın, hemen. Pelekete Rolabiş Bekirli'de. Hayırlı işler baba. 20 euro yatır, 200 bin euro kazan. Ha 200'müş ben ilk. İrfan şaşırdım böyle. 20 euro yatır, 200 euro. Dur bakalım Aykan Akan ne diyecek? 20 euro, 200. İyi be. İyiymiş bak. Dünya emoji günü bugün. Bol bol emoji gönderin efendim. Tanıdığınıza, hatta tanımadıklarınıza bile gönderin. Trump'a da gönderin. Senin ananı avran diye gönderin emojileri. Tabii. Rahat yani. Teknik küfürler edebilirsiniz mesela. Father mother gibi mesela. Dayıcım günaydınlar. Balkoçoğlu yazmış. Seyrek yazıyor arkadaş bugünlerde. Kusur sökük gibidir. Göreni de olur. Öğreni de dayıcım. Hayırlı cumalar demiş. He tamam. Sağ olasın. Balkoçoğlu yarın gidecek misin Gökçelere? 18 Temmuz Cumartesi yarın saat 8'de Gökçelerde yaz festivali var. Köpük falan olacak mı? Yani böyle yukarıdan köpük falan su atıyorlar mı? Hani yağmur yağıyor, köpük falan oluyor festivallerde. Öyle bir hizmet var mı gençler? Yazsın bakayım Gökçelerdeki arkadaşlar bana. Böyle yukarıdan sular böyle sıcak olacak ya, bu köpükler falan böyle. Bir taraftan orijinal ton, Dridakter ve DJ Zeynep Gökçeler futbol sahasında olacak. Çocuk oyunları 180 tane hediye. Büyük çekilişle bir çeyrek altın. Tüm gece eğlence sizlerle. Çünkü herkes Arjantin takımına yatıracak, favori takım olarak görüyorlar onu. Ama İspanya kazanacak diyorsun. Vallahi İrfan Agacım mantıklı geldi. Bir düşünelim bakalım bunu. 20 orada yatırırız, 200 kazan, 200 euroyu başka yere yatırım yaparız. İrfan kardeşim seni kalbinden öpüyorum.
1: Böyle bir adama, böyle bir adama 10 verilmez de kaç verilir?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışında

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Adem Usta hazır mı Adem Usta? Adem Usta hazır mı? Bu benim doğum günüm. Emoji gününe mi denk gelmiş? Öyle denk gelmiş. Bugün dünya emoji günüymüş. Haskova'ya selamlar, saygılar Kırcaali'ye. Bütün Bulgaristan'a, ayrıca Bulgaristan Deli Orman'a. Adem dostumuzun doğum günüymüş. Dayısı aldım şarkıyı. Herkesin doğum günü kutluyoruz da bir pasta getiren olmadı ya baya. Nasıl olacak bu iş böyle? Şarkılar muhabbet iyi de insan bir parça pasta getirir, enerji gelsin be ya. Çok canım çekti, çok. Kaç oldu Adem aga? Yaş kaç oldu be?

Happy birthday to you, Kronya Polat. Doğum günü kutlu olsun Adem. Lay lay lay lay lay lay. Kaç yaşında oldu Adem Aga? Yazmadı bak. Dur bakalım bir yazsın. Yusuf abi yazsın geldi. Mentereci Gürkan'dan bana gelmiş şimdi. Yasin Bey hoş geldiniz. Cuma mesajıyla gelmiş. Herkesin aradığı ama kimsenin kimseye vermediği bir nimettir. Huzur. Hayırlı cumalar Haşim Aga demiş. İyi hadi öyle olsun. Niye Yasin? Diğer günler hayırsız mı? Baba günaydınlar. Selam herkese. Pazar açık olacağım tabii ki. Ha şöyle mi oğlum? Pazar günü çalışacaksın sen nasıl? Efendim Toşteki Tübobo, Seydan İdris, Peleketi Bekirli de pazar günü açık. Çevirmeler, kokoreçler, kafalar, mafa ne ararsınız be? Sol karpuz, kavun ne isterseniz Bobo'dan. Bana ne, bana ne. Lay lay lay lay lay. Efendim. Uçak biletleri, özel rezervasyonları, adalara uçaklı tatil paketleri, Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek yetkili ajantası, her gece İstanbul'a 20 euro yolculuk imkanı. Lüks ve konforlu araçlarımızla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına transfer hizmetleri, Master Travel'de. Yanlış duymadınız, her gece İstanbul'a 20 euro efendim. 2 kişilik bilet vereceğim, gidiş dönüş bileti. Ödenik, Master Travel, Kral FM işbirliğiyle. 11 reklamlarından sonra bir tanesini vereceğim. Hazır olun. Dert etmeye değer mi? Evet Sezer'im söyle bakayım. Yapay zekanın dibini sıyırıyoruz. Şunu yapay yapan zeka intihar etti. Samimi söylüyorum. Şalterlerini kapattı. Yapay zekayı icat eden mi adam intihar etti? Niye acaba? Şimdi bir soru işareti geldi. Çok bağırma, kafam ağrıyor. Çok bağırmayayım ama Survivor. De böyle konuşayım, yavaş çık be ya. Bir kere bir, neredesin? İki, günaydın yazmamışsın. Doğrudan konuya girmişsin, çok bağırma. Bütün gece otlarsan, dışarıda misir sularsan, benim ne kaba hayatım var Survivor? Söyle bakayım Ağana. İrfan İnço Almanya Hollanda'dan yazdı. Geliyorum, geliyorum. Gel canım benim, gel. Geleceğim varsa göreceğim. Gel, gel, gel. Şey yapma hiç. Ali Bey. Beni şikayet etmişsin, çok yazarmışsın dedi. Bırak şimdi, sallama şimdi Yasin sen de. Kapaklama uğraşma meseleyi. Cemil söyledi, küçük enişte söyledi, anlattı, bırak. Mesaj mı bekliyorsun benden? Sabah mesajı. Atmadın eve. Gün olur, dün olursun. Bugün var, yarın yok olursun. Hayırlı cumalar. Al sana cuma mesajı. Çok etkileyici bir mesajmış. Demiri ateş ile bükerler, gönlü sabır ile süslerler. Dünyada kendini dev sananları bir avuç toprak ile örterler. Survivor! Böyle gelmiş böyle gider mi? Hiç belli olmaz. Öyle demişmiş. Bırak sen şimdi başkaları ne dedi bayağı. Sen beni dinleyeceksin Yasin. Lay lay lay lay lay lay. Oto elektrikçimiz Ahmet Sami Ustam. Arabanızın elektriği cereyan işleri bizden. Sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı sizden. Bu kadar iddialı söylüyor Ahmet Sami Ustam. Çünkü elektrik, elektronik yedek parçaları onda bulabilirsiniz. Oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet'te. Ahmet ustamın dükkanı Termayı Kuş Tisoktör Şoktör İskeçe'ye çıkarken Kavala yolunda hemen sağ tarafta. Benzinci alalım bir dizin yanında. Cerrah işleri, batarya bakımı ve servisi, klima sıvılarının kontrolü, klima temizliği ve bakımı, led lambaların takımı ve ayarları. Hepsi Oto Elektrik'te Ahmet Sami Ustam'da. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, Oto Elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Siz olmasanız bu hayat çekilmez Mehmet Osman. 693 979 2743 Ahmet Sami Ustam. Hayırlı işler ustacığım.
Günaydın Ayşe abim. Bugün sana ve tüm kral dinleyicisine bir soru ile geldim. Cuma günleri böyle sorular sorulmuyor. Bugün canlı yayına konuk alacağım. Hediyeler var. 2 tane bilet vereceğim İstanbul'a gidiş geliş. Master Travel ve Radyo Kral'ın işbirliğiyle. Hadi sor madem. Ben soracağım şimdi Mehmet Osman. İşleri nasıl yürüyeceğimiz? Mehmet Osman kardeşim şöyle bir soruyla gelmiş. Bu dünyadaki en ağır şey nedir diye sormuş. Bu dünyada, dünyanın kendisi ağır baday. Bak ne diyor şarkıda? Günlerimiz bitecek bir gün saya saya. Geçiyoruz yani biz bu dünyadan. Lay lay lay lay lay lay. Günaydın Haşim Kral, tüm Kral FM ailesine selamlar. Nasılsın bakalım bacanak? O kızgın ifadesi ne öyle? Dünya emoji günü ya bugün Recep bacanak. Benim demem şu, yani senin o para geçmiyor burada dükkanda, berber dükkanında, anladın mı? Ondan kızdım. Recep bacanam Almanya'ya selamlar.

0: Aman Arzucuğum, hiç girmeseydin o konuya bayağı canım ciğerim vay. Bence evlatla imtihan en ağır olan bu dünyada olur. Aman aman aman. Cenab-ı Allah kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin. Aman Arzu. Lan oğlum Mehmet Osman, nereden sordun bu soruyu be ya? Ah be tevekkel seni, bırak apçık ağzını, bırak bırak. Sabah sabah tam böyle kıvama gelmiştik. Allah korusun, aman Allah korusun. Göreceksin sen, göreceksin neler yapacağım ben sana, göreceksin. Göreceksin.
1: Ana pantolona kahve damlatmıştık yenge, tamam. Soracak şimdi ne oldu pantolon diye.
0: Eyvah eyvah eyvah. Aslı günaydın. Atraksiyonu bol, karizmatik, egzantrik, ütopik, otomatik, süpersonik, egzotik, good morning, radyofonik ama en fazla feminist radyo istasyonu dinleyenler kulübü kral efendisiniz. Günaydınlar canlar, hoş geldiniz. Cenab-ı Allah işinizi raz getirsin inşallah. Çok ama çok keyifli, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte ve ben ekip arkadaşlarım yok. Nereden çıktı o? Sallama aş. Aman aman aman Arzucuğum abi öyle. Gerçekten çok ağır bir imtihan olur o. Arzu hazırlanıyor mu yavaş yavaş tatile? Soruyu bilene benden banyosuna bir anakenisi. Sorunun bir cevabı, bence bu sorunun tek bir cevabı olmaz Mehmet Osman. Mehmet Osman demiş ki bu dünyadaki en ağır şey nedir sorusuna cevap verirseniz banyosunu anakenisi yapacakmış. Plakakları değiştireceğim diye boruları moruları hidravlika elektrologos melektrologos çeşmeyi mi hepsi benden diyor. Bre bonkör Mehmet. Şirket mi var oğlum sende?

Hayır, hayır. Canselim günaydınlar. Günaydın Aşma abim, kolay gelsin. Günaydın günaydın Canselim. Kızçelere de çok çok selamlar. Bugün programda ne var? Allah Allah. Ya, ötüren nasıl ötürüyor bu klarneti böyle be ya? Hey, hey.

Bakalım kolay gelsin, iyi yayınlar, hayırlı cumalar, herkese selamlar. Mr. Sağol Beranda Hüseyin kardeşim, günaydınlar sana da. Sesli mesajı dün gönderdim. Haberini bekliyorum. Hüseyin valla teknolojiden yararlanıyorsun bakıyorum. Boya kardeşim göndermiş ki dünyadaki en ağır şey nedir diye sordu. Mehmet Osman, sabır gerektiren büyük acılar ve sıkıntılar karşısında inancını ve insanlığını korumak. Doğru mu Mehmet bu? Valla bak dinleyicilerden bilirlerse banyoları bir şöyle bir yapacaksın, bak karışmam. Yasin şikayet etmesin. Gürkan'dan ben de duydum diyor. Ha bakalım Yasin. Ertuğrul abim hoş geldin. Günaydın, hayırlı yayınlar Haşim. Sen konuşmasaydın ne yapalım biz radyoyu? Dinlemeseydin. Öğlene hayırlı cumalar tüm Kral FM'cilere demiş Ertuğrul Besimoğlu. Radyo dinleyicisi de güzel abim benim. Sizin gibi güzel insanlar oldukça tabii ki böyle. Çok teşekkürler. Çok selamlar Gülten ablama, Ertuğrul Agacım.

Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Ayşem. Hayırlı cumalar olsun. Hadi öyle olsun bakalım. Raif Ahmet. Tabii ki Cansel'im en güzeli. En güzeli. Bugünden itibaren hafta sonuna kadar bayağı bir sıcak olacak. Denizin tadını çıkarsın. Almanya'dan gelen gurbetçiler, dinleyicilerimiz. Olur şey darım konuşuruz tabii ki canım. Programdan sonra konuşuruz.

Recep Bacanam ne yazmışsın böyle? Bacanak, Adem'in doğum gününü bugün, doğum gününü kutlarım. Kutladık zaten. Adem'e bu çifte telleri yapıştır gelsin. Doğum günü kutlayan Adem'e şaba. Kral FM dinleyicisine şaba. Hangi şarkıydı o? Birkaç tane çaldım, hatırlayamadım. Arzu hangisiydi? Oya Hanım'ın söylediği güzel cevap ama maalesef o değil. Sen de be kardeşim, buldun spesifik soruyu. Bu cuma günden buldun be ya. Ah bırakmamadım. Ah bırak.

Survivor yazmış, anlamayayım seni bugün hiç. Gönül gözün kapalı mı kardeşim benim? Niye anlamıyorsun oğlum? İngilizce konuşmayasa bayağı. Benden de selam herkese, çalışanlara kolay gelsin. Bu sıcakta hayırlı cumalar olsun. Yanımda bulunan arkadaşlara da selam. Esen Besimoğlu. Dışarıda çalışanlara, bu sıcakta dışarıda çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Çok çok kolay gelsin efendim. Çalap yardımcınız olsun. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Şaba.

Şaba. Kral Efendi'nin dinleyicisine şaba. Ali Bey'e şaba. Oturanlara, oynayanlara şaba. Kayınçosuna, baldızına şaba. Aşağıdan yukarıdan. Ha bakalım.

Yoksa ayağıma göre ama belime belime. Oo, yanlarıma gelsin. Oo. Hayırlı yolculuklar. Aman aman. Of. Aklıma göre çal aklıma. Evet, dur bak kızan.

Tütün tarlasında bizi dinleyenlere de gönderiyorum. Onlara da şaba kolay gelsin. Eskiden insanlar tütün kırıyorlardı böyle bu saatlere kadar. Sepetlere koyup eve getirilir. Çorbalar, domates çorbaları, tarhana çorbası yiyilir.

İki dal arasında güzeli severler kar tanesi. Nasıldı o be? Şaba kraldan. Ayağıma ayağıma.

Ben bile dayanamıyorum İsim. Ben bile pobuçlarımı çıkardım. İskarpinleri, potinleri çıkardım İsim. Araba sürerken 7 saat araba süreceğim. Yapma böyle şeyler. Duruyorum şimdi kıyıda oynayacağım demiş. Karabela. Belanı kaldırsın sen.

Kral Efendim Radyo Kral'dan selam enişte meşşaba. Selamı dayıma şaba. Kaykana selamiye şaba. Gül gibisiniz, maşallahınız var. Ay çiçeği, ay çiçeği. Bal böceği.

0: bakamazsın Berdu.
1: İki tane almış. Nerede bakacaksın iki tane? Bir tanesini bakamıyor insanlar. Yere batmayasın gidi. Başını yemeyesin yani. İki tane, üç tane almış. Video çektim Lapsevik'i de. Dört tane alırsın ha.

Aşımaga'dan Mesut Kaptan Aşama. Güzel video olmuş, paylaşacağım bunu. Kaçacağız denizlere. Yürü be kaptanım, selam olsun, kolay gelsin. Hadi bakalım, güzel bir hafta sonu diliyorum kaptanıma. Lapseki.

Master Travel'den bir bileti veriyorum. Önce bir mesajlara bakalım. Engin tamam kardeşim. Konuşacağız sonra. Teşekkür ederim. Lay lay lay. Destur.

Gökhan, İlkay, almışsınız ustayı ortaya. Kolay gelsin gençler. Gökhan da bizden biri oldu artık, ses çıkarma. Deli fişek. Hayırlı işler diliyorum çocuklar. Deli fişek, İlkay, Gökhan'ım. En büyük... Duymadım, çek bunu videoyu. Yap bir video böyle deli fişek. En büyük bağırıyorum. Destur, bastır oradan Beşiktaş diye. En büyük... Hazır mı video?

Bacanak inanmıyorum ama şu an TRT müzik kanalında Gümülcine yayınladılar. TRT zaten biz yakında burada da program yapacak. Benimle program istediler TRT'den. Dediler de bu kapçık ağzı kim böyle bakan bu kahveye? TRT'den yakında TRT. Sen de haberi yok Bacanak. En son para toplayıp sizin oradan ev alacağım. Valla sanki birazcık pahalıca. Metrekaresi 2000-2500 avro civarında gidiyor buradaki evler. Recep Bacanak ona göre ayağını denk al.

La oğlum en büyük ben diyeceğim, siz Beşiktaş diye bağıracaksınız. Videoyu hazırla, bağıracağım. En büyük siz Beşiktaş diyeceksiniz. Yanlış anladı bayağı. Bırak tevekkellerini bırak. Bırak kapçı kız, bırak parayı bak.

Bağır yap. Hazırla. Gökhan sen uyma çocuğum, onlara uyma. Uyma çocuğum Gökhan. Alles schön, alles klar. Ich liebe dich. Bırak. Ah so ya. Çek en büyük

Beşe Hanımcığım günaydınlar. Sabah kahvesi içilmiş. Oh, afiyet bal şeker olsun. Aydın Lefter, denk dur bakalım baya. Sana da bir şey yazmaya gelmiyor baya. Allah'ım ya. Alıyorsun onu öde. Gidiyorsun kendi başına. Efendim Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza diyorum. Çıkıyorlar tekrar.

En sonuncu video olmuş. Gökhan çocuğum hiç uyuma sen bunlara, bırak. Gel sen yarın akşam cumartesi Gökçeler'de yaz festivali. Gel oraya. O köpükle, o yağmur suları. Hey. Bre bre bre bre bre bre bre bre. Allah'tan başka ilah tanımam, gözlerinden başka silah tanımam. Şaba.

0: eğlendi. Şimdi senin konuşuyordun Güvenim. Günaydın Güvenim. Güzel tıraş olmuşsun, yakışıklı çocuk. Jaguar da yanında. Yok be, Jaguar değil de onun adı neydi, onun adı be? Selam sana koca kurt demiş Güven.
1: Eyvallah koca kurt. Bu ne bakayım? Ah tamam, dur şimdi.
0: Azıcık sakinleyelim, bir dakikacık şimdi. Güvenim sağ olasın, teşekkür ederim. Koca kurt sana kurban olsun, koca kurt sana kurban olsun. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make these flames go higher? Talking about beyler, Zeus tabii be. Ben bakalım, deniyorum bakalım. Zeus Bey'den selam. Tüysüz kurt.

Ne olursa olsun buradan İskeçe'den ev alacağım diyor bacanam. Kumbara yapacağım. Benim çok arkadaşım var, yardımcı olurlar. Tabii. Yardımcı olurlar kesin. Kötü günde belli oluyor onlar. Dayı çok para onlar baya. Vallahi çok para. 2000-2500 euro metrekare.

Lay Lay İstanbul'a iki biletim var. Bir tanesini veriyorum. Şu anda aktif olan sponsorlarımdan, yani şu anda duyurduğum sponsorlarımdan 5 tanesini ilk bana yazıp gönderen dinleyicilerime, dinleyicilerime 2 tane biletim var. Bir tane bilet veriyorum İstanbul'a. Gidiş dönüş ödenek Master Travel ve Radyo Kral işbirliğiyle Dinleyenler Kulübü'nün hediyeleri hiçbir zaman bitmiyor. 5 tanesini istiyorum. Aktif olanlardan, yani eskilerinden değil. Lay lay lay lay. Günaydın aşma Miyaynar. En büyük Beşiktaş Akın Çerkez. Yaşa Akın'ım. Kolay gelsin gençler. Şöyle hafta sonuna enerji dolu bir girelim. Hepinizi kalbinizden öpüyorum efendim.

duruyoruz diye kimse bizi dilsiz sanmasın. Mayınlar da sessizdir ta ki üzerine basılana kadar. Hayırlı cumalar demiş Tuncay Ramadan. Tuncay sen neredesin be çocuğum? Bu işe ragur mu? Ver arıyor bayağı.

Sait Olu Günay, Vistonida, Bobos'taki Cafe Tuni, Bugaça, Ahmet Doğru, Akın Çerkes. Akın'ım tebrik ediyorum. Adını soyadını Aşım abimle gönder. Master Travel'e gideceksin. Radyo Kral'dan ben ayrıntıları sana anlatacağım. Radyo Kral'dan geldim. İstanbul'a gidiş dönüş bir kişilik bilet kazandım de. Oradaki arkadaşlar sana yardımcı olacaklar. Tebrikler. Kolay gelsin Beşiktaş'ın çocukları. En güzel Beşiktaş'ın çocukları sever. Lay lay lay. Akın Cengiz, bir de Taftat'ın ön arka fotokopisini gönderirsen teşekkür ederim. Fotoğrafını daha doğrusu, tamam mı canım benim? Hadi kolay gelsin. Bir biletim daha var. İstanbul'a gidiş dönüş bileti ödedik. Siz sadece bizlerle kalmaya devam edin.

Delikadir, bugün gelmedin hiç programa, sabah bir mesaj gönderdin, o yani. Bu mu yani bütün? Dostluğumuz bu kadar mı Ninja? Arkadaş, ya Trakyalı olacaksın ya Trakyalı seveceksin. Bu işin sonu böyle. Hey! La oğlum bak, sana da bir şarkı göndereceğim. Boş otobüste ayakta gideceksin adaş. Topla kendini, denk dur. Allah'ım yarabbim ya. Açıldın bugün sen. Aladayım demiş. Dayı, beni de uzaya yollasana. Abi, uzay dediğin çok büyük bir boşluk be ya. Ay'a mı Mars'a mı istersin, Jüpiter'e Kars'a mı istersin, ne tarafa istersin be dayıcım? Ayarlayın da ama bir gidiş bileti, dönme hiç. Dünyanın zaten içine ettik, hiç dönme. Başka dünyalar ara paralayı.

Güven ama olmuyor böyle, bir yardım istedik. Belimiz ağrıyor dedik. Güven yazmış, Afrikalı bir doktor tanıyorum, o sana iyi gelecek. Zimbabwe'den mi? Yoksa Tazmanya'dan mı?

Ha sen şimdi İskeçe'de ev buldun, bir de deniz manzaralı isteyesin. Tamam. İskeçe'deki ev fiyatları, yeni evler 2.500 euro metrekaresi. Denize bakan evler de bacanam 2.500 çarpı 2. O da 80 metrekare. 80 kare 2 metre, yani o kadar bir şeydir herhalde. Tam da bilgim yok da. Ya. Sarı papatya yavrum ey. Sen bu ev alma sevdasından vazgeç. Ha, illaki alacağım diyorsan buluruz bir şeyler.

niye öyle dedim o baladayı? Gider gelmezsek sevinen olur diye. Bizim bilmediğimiz bir şeyler mi var o dayı? Alayım emaneti geleyim istersen.

0: Ve karşınızda Radyo Kral'ın ikinci sunucusu.
1: O iyi, iyi oluyor.
0: Mr. Sezer. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Dur şöyle bir kisi bakayım. Sezer, günaydın. Dur bakayım. Ha.
2: Hello, good morning, good morning.
0: Vay vay vay, İngilizce almış başını gidiyor. Vallahi good morning. Hoş geldin Sezer'im. Dur bakayım şöyle biraz daha ses açayım.
2: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
0: Çok iyiyiz. Sizleri sormalı. Everything is okay. Everything under the control.
2: 35 dakikadır beklediğimi saymazsak sıkıntı yok canım. Oh. Ona düşünürüm.
0: 35 de oldu mu o kadar be Sezer?
2: 11 dendi. Ben durdum, başladım bekleme. Yarım saat geçti. Müşteriler bekliyor. Nerede ben paketim diye adam baktı. Açtı telefona, baktı.
0: Doğru.
2: Şoförünüz 3 dakika mesafede gözüküyor ama yarım saattir gelemedi. Ha Cemal, ne oldu? Depoyu arıyor. Sonra beni arıyorlar. Ondan sonra sıkıntı. Maaşım kesildi. Bu hafta aç duracağım ama sıkıntı değil. Yok bir şey olsun. Hani şimdi yarım saat için hani maksat karşıma karın gönlü olsun. Biz bu hafta sonu aç duracağız ama sıkıntı yok. Canı sağ olsun. Ne diyeyim?
0: I am so sorry. Ben sana buradan yumurta falan gönderir miyim? Aç bırakır mıyız oğlum? Biz seni çevirme var. Bobo'da çevirme göndeririz. Kokoreç var.
2: Yumurta bizi kesmeyecek. Bilmeyeler. Neyse.
0: Nasıl geçti bütün bir hafta Sezer'im? Yoğundun gene. Gene Arbeit. Araba değil değil mi? Arbeit Sezer. Arzu Hanım diyor. Sezer nereden biliyor Almanya'yı? Almanca'yı diyor. Sezer nereden biliyor diyor Arzu Hanım. Almanca'yı diyor.
2: Ben bunu kaç kere dedim. Ben genel kültürümü sorgulamayın. Ben bildiğim dilleri sorgulamayın. Bak çok var. Çok. Hani Arbeit'i herhangi bir bizim o Trakya bölgesinde yaşayan herhangi bir insan hepsi doğuştan bilirler. Çünkü illa bir tane diyor olur, arkadaşı olur. İlla Almanya'ya gidip gelmiş ya da
0: mutlaka,
2: mevcut tabii durumda Almanya'da çalışan illa bir tane din oluyor. Onların da birinci gidip oraya öğrendiği yeni olan Arbeit oluyor. Yani.
0: Ya bir tanıdığı vardır ya da bir sevgilisi olmuştur. Ama oradan öğrenmiş Arbeit ihlibidi falan gibilerinden.
2: Size bile bir bilgi de vereyim. Arbeit başlamışken azıcık da genel kültür. Arbeit kelimesi nereden geliyor? Rusçadan geliyor. Aykam.
0: Ciddi mi söylüyorsun?
2: Robot. Oradan geliyor. Robot. Şimdi burada bir gülündü, alaycı bir gülüş geldi.
0: Hayır be ya.
2: Bu açın bak arkadaş. Açınız giriniz buyurunuz. Bir de yanlış çıkarmış ama. Hayır, hayatımda çıkamam. Robot bak gerçekten hani Arbeit büyük ihtimal oradandır, orasını biraz salladım ama robot kelimesini çok iyi biliyorum, onu robot kelimesi şeyden geliyor diye. Hani Rusça Robotadan
0: geliyor. Robot oluyor sonra da Arbeit oluyor. Bak şey olarak kulağa yatkın geliyor değil mi? Arbeit, Robota falan.
2: Hepsi aynı kökten gelir, hepsinin kökü de çalışmak hani zaten. Şimdi buradan mahkeme dendi, bir sorgulama dendi falan filan dendi de ben bu mahkemenin adaletine pek inandığımı söyleyemeyeceğim.
0: Adalet mülkün temelidir. Niye inanmıyorsun kardeşim? Bak seni destekleyenler var, beni destekleyenler var.
2: Niye güldün diye sordu hakim. Ben de dedim ki hakim bey, arkanızda adalet yazıyor, ona güldüm.
0: Delikanlı, senin genel kültür gerçekten zehir gibiymiş vallahi. Sen ne pırlanta bir çocukmuşsun. Senin içinde neler var kardeşim?
2: Burada bir etik bir çatışma var. Burada bir sorun var. Neden? Çünkü sanık Haşim Çolak.
0: Evet.
2: Mahkeme başkanı gene Haşim Çolak. Şimdi ben derdimi mahkeme başkanına anlattıracağım. Haşim Çolak'a anlattıracağım. Ama beni hani suçlamaları şey yaptığımız kişi yani sanık sıfatında bakarız gene Haşim Çolak'ın buradan adil bir sonuç çıkacağını düşünen varsa hani ona bir köprü satmak isterim. Hani yerimde çok güzel bir köprü var. Uygun fiyata.
0: Tamam. Peki gelelim konuya. Sen iddianameyi ve hazırlamışsın. Savunmanı da hazırlanmışsın. Öyle bir şey anladım.
2: Dur arkadaşlardan dosya isteyeyim. Okay. Yes, tamam. Şimdi hani ufak bir özet geçersek hani
0: toparla.
2: Nereden başladı?
0: Gel bakalım seç. Gel.
2: Nereden başladı? Hani kaçıran dinleyicilerimiz de olabilir. Hani işleri varmıştır, dinleyememişlerdir. Çok kısa özet geçersek.
0: Buyur.
2: burada Haşim Ağa'nın yaptığı vefasızlık dediğimiz hani dosta kıymet vermeme dediğimiz hani bu suçu hani kanıtlamaya çalışacağım ben burada şey gibi hani bir karşı taraf gibi. Arzu Hanım da arzu ederse bak kelime şakası bak saniyesinde yaptım arada aklımda yoktu. Arzu Hanım da arzu ederse hani gelsin o da karşı argümanlarından buyursun o da kendini anlattırsın dinleriz. Hani.
0: Sen savunmanı yap biz alacağız efendim o insanları da alacağız. Şahitler var yani şahitler de gelecek merak etme Sezer.
2: Düzenli dinleyicilerimiz hani haftanın başından beri herkes duydu bir ben dilim. Hani herkes dinledi bütün programı duydular. Çarşamba gününe kadar bu programdan Nedim ismi anıldı mı anılmadı.
0: Tabii ki de anıldı.
2: Hayatta ufak.
0: Vallahi billahi bak yemin ediyorum.
2: Allah yalandan korusun cümlemizi amin. Allah'ım korusun yalandan bizi amin.
0: Vay vay vay neler geldi başıma. Bakın buraya çarşamba, bakın buraya. Yalancı çıkardı beni.
2: Çarşamba günü. Bak şimdi çarşamba günü Nedim yazdı. Dedi çok önemli işlerim var. Abi noktasını virgülünü kaçırarsam yanarız. Çocuklar evde yorganları yiyecek aç kalacağız. Bütün hayatım buna bağlı dedi. O yüzden yazamadım dedi.
0: Tamam.
2: Ondan sonra Haşim Çolak'tan ne cevap geldi? Nedim'cim ben seni unutmadım. Ben seni her gün andım. Hani burada olmasan da hani dinlediğini bilerdim falan filan gibi bir takım
0: evet.
2: Yaftalamalar yapıldı. Bu doğru mu hayatta? Ve pazartesinden beri çarşambaya giden bu adam sana yazıncaya giden sen Nedim ismi andın mı anmadım.
0: Andı mı oğlum? Nasıl pazartesi itibaren Nedim dedim ya nasıl demedim? Ay Allah'ım
2: yok,
0: ya.
2: Yok. Hayatta burada ciddi bir, bakınız burada bu radyoda ciddi bir kadrolaşma sorunu var arkadaşlar. Burada hani liyakat, miyakat kalmamış burada. Burada liyakat, miyakat kalmamış kadrolaştıkça kadrolaşıldı.
0: Buyurun efendim iddia sahibi iddialarını söylesin şahitlere de bağlanacağız. Pazartesinden itibaren başladım. BMW Nedim. Neredesin be dedim. Ya duymamış olabilirsin.
2: Şimdi burada hani bunu da söylemek istemezdim ama hani buraya madem olay buraya da geldi yapacak bir şey yok. Hani salı günü sanık Haşim Çolak beni aradı akşam saatlerinde. Dedi hani şimdi burada bütün hepsini anlatamayacağım çünkü benim hani terbiye müsaade etme öyle kelime kullanma öyle bir baş.
0: Vay. Tiyatroya bak vay.
2: Tiyatro değil mi? Allah'ım yalandan korusun bizi. Allah'ım bizi yalandan korusun. Vallahi ben burada olanları anlatacağım. İnanmak isteyen inansın. İnanmamak isteyen varsa da hani kuzu gibi devam. Hani,
0: Sezer'im bak kardeşim güzel kardeşim. Bu olayı amel defterinde de yazacaklar bunları ona göre söyleyeceklerin oraya da
2: dinle bak şimdi bunu dinleyiciler bunu fark ediyor. Ben burada hani bu özel telefon konuşmaları konusu açıldı bakınız ikide bir araya girirler. Neden? Çünkü farkı.
0: Anlat dinliyorum.
2: Aradı beni salı akşamı diyor bu Nedim'de şurada bu Nedim'de bütün gün yazmadı da iki gündür ne bir selam yazıyor ne bir sabah yazıyor. Bir kere dedi ben bunun adını diye radyoda anlasam bir iki olsun diye daha da saydırdı böyle. Ne BMW'si kaldı ne şantı kaldı ne insanı kaldı.
0: Bir takım uydurma laflar bunlar Nedim. Nedim bir takım uydurma laflar bunlar öyle bir şey demedim.
2: Tamam mı ya?
0: Delil var mı delil? Delil var mı delil elinde?
2: Olay oraya giden gelirse ses kayıtlarında çıkarırız. Ses kayıtlarından çıkarız. Haşim Çolak'ın elimde kasetleri var diyorum ya.
0: La oğlum millet de başka kaset anlayacak lan.

0: 3-4 ay bile bir soruşturma yapılacak rahatla. Hani ondan sonra bu adam kendini aklayarsa oraya öte devam edebilir. Hani bu iş tutmanın giden gidemez. Hani bu son bir sene olmamış bile sayabiliriz. O derece ciddi bir soru.
1: Vay Allah. Ulan Sezer güldürdün beni. Allah da seni güldürsün. La oğlum nasıl iddialar bunlar? Elinde kanıt yok. Bir kaset almışsın eline. Kasetler üstüme geliyor benim.
0: Ya elimde kanıt mı yok? Şu kadrolaşmayı size şöyle açıklayayım. Sayın en çok da Avrupalı dinleyicilere seslenirim. En çok Avrupa. Bu iskeçele. Bakınız bu iskeçele. Kaç santim fayans yapıldı? Kahvenin içine kaç tane buz koyuldu? Hani AOX futbol takımının sahasındakilerde kaç tane sponsor var? Hepsini biz ezbere biliriz. Bunları hepsini ezbere biliriz.
1: Vallahi bravo sana.
0: Çünkü sadece İskeçelilerle konuşuluyor bu radyoda. Sadece İskeçelilerle.

0: bir hafta boyunca dedi ben dedi hayırsever bir insanım. Ben dedi kedicik, ben dedi kediciklere sahip dedim. Ben isterim lütfen ben
1: hayır, dedim. Hayır, yanlışım var. O olay öyle başlamadı.
0: Hayır.
1: Separan kalın please.
0: Şimdi sözümü bitirmeme izin verirsiniz.
1: Buyurun. Buyurun.
0: Lütfen. Bu adam dedi, ben hayırsever insanım dedi, durumum da var şükür dedi. Hani garip kedi yavrucuklarını dedi, ben dedi sahiplenin hazırım dedi. Ben onlara besleyeceğim dedi, yuva da vereceğim dedi. Ama bu adam kahlenen olmadı. Bu adam İskeçeli olaydı, bu adam Konyalı olmayaydı. Bu olay çok da başka ilerleyeceğiz. Hepimiz de bunu farkındayız.
1: Çok edepsizsin kızan, çok edepsizsin. O olay öyle başlamadı. O olay Schrödinger'in kedisiyle başladı. Ondan sonra maşallah, inşallah, inşallah, maşallah oraya geldi olay. Bak nereden tuttu, nereye getirdi olayı. Bakın burayı.
0: Mahkeme heyetine bu sözleri dikkate almasını talep ediyorum. Adam Schrödinger'in kedisi dedi, farkındasanız. Hani bu kedinin daha olup da olmadığı bellidir. Bu kedi var mı yok mu onu bile bilmez. Canlı mı? Ölümü o bile bellidir. Bülevi kediden bir örnekten ben buraya da hani sözü sayın jüriye bırakıyorum arkadaşlar. Yani siz buna inanarsanız, siz de buna inanarsanız bu argümanları kabul ederseniz hani akşam yatıktan alt uyuyabilen varsa bir kere daha ben bilmem.
1: Tamam, ben şimdi jüriye ve şahitlere de bağlanacağım biraz sonra Sezer Bey.
0: Bağlanalım orada.
1: Gerçekler gün yüzüne çıksın.
0: Bak şahitleri dediği de hani bir tanesi halası zaten, hani bu mahkeme bunu ne kabul eder ben onu da anlamıyorum. Mesela akrabalıktan hani şahitliği nasıl kabul eder? O zaman ben de anamı babamı çağırayım.
1: Baban da beni dinliyor bu arada, biliyorsun değil mi, bu sabah mesaj yazdı.
0: Yazmaz mı? Halanın bütün mesajlarını duyarız çünkü kalfalaşma hani. Ama Nedim yapmış etmiş, kaç gündür soran yok ama canımız, halamız hepsini biliyoruz çünkü hani.

0: Selim Hanım'sız kızan seni. Mahkemenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak hemen jüri üyelerine döneceğim ve diğer şahitleri telefona çıkarmak istiyorum Sezer Bey. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı kaleminizi kırmadan önce?
1: Son söyleyeceğim. Hani bir de bu adamın kaç tane bacağı var ara.
0: Sezer Bey, son söyleyeceğiniz bir şey var mı kaleminizi

0: Hodri meyla.
1: Oğlum sen her şeyi biriktirmişsin. Vay vay vay. Koynumuzda yılan besliyormuşuk. Sezer Bey çok teşekkür ederim mahkemeye yaptığınız katkılardan dolayı.
0: Aynen. Doğru söyleyeni 9 köyden kovup koynumuzda yılan beslemişiz diye tövbe yaftalıyla. Yazdık bunları ama bu aziz Türk milleti. Bunlar hepsini duydu aziz Türk. Hepsini göre. Yargılanacaksın Haşim Çolak. Yargılanacaksın.
1: İnternet gitti, yayın kesildi. Sesin gelmiyor.
0: Değil mi? Tabii. Aynen.
1: Sezer'im.
0: Halini görüşürüz.
1: Teşekkür ederim. Bakalım şimdi bir şahitlerini bir dinleyelim bakalım ne olacak.
0: Lütfen çok isterim. Lütfen.
1: Çok teşekkür ederim Sezer'im, canım ciğerim. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Sağ olasın. Gerçekten bak bir şey söyleyeceğim. Azıcık ben bir son bir şey söyleyeyim. Geziyorum ya böyle sponsorluklarla falan reklam şeyleri için gidiyorum, geziyorum köyleri. İnan olsun sana, yemin ederim yemin ediyorum. Herkes Sezer'i mutlaka canlı yayına falan çıkar diyor. O kadar renk atıyor ki, o kadar orijinal bir insansın ki. İnsanlar seni sevdiler kardeşim. Her ne kadar bugün birazcık benim üzerime çamur attıyız. Vallahi billahi bak ne, oturmuşum kalkmayayım.
0: Sponsorlar dedi bunu bir de.
1: Hayır. Sponsorlarla görüşmeye gittiğim zaman orada insanlar oluyorlar. Hoş geldin Haşim falan diyorlar. Programlar harika falan. Vallahi bak bu oğlum. Ve diyorlar ki yani Sezer'in konuşması, o orijinalliği falan sanki 25 senelik radyocu. Var oğlum, sende bir altyapı var,
0: Bundan sonraki hedefim sponsorlar da beni istesin. Yani sponsorları kendi desin bu lafları. Para kimde sonra oynayacağım.
1: Thank you so much. Thank you very much Mr. Sezer. Have a nice weekend.
0: Son bir mesaj diyeceğim. Çok sıcak olacağım. Sonra diye duydum. Güneş kreminizi unutmayın.

Adam giden ayak. Güneş kremine de değindi ya. Zeytinyağısı olmaz mı Sezen? Geldi bir tufan, gitti bir tufan. Gövde üstünde baş, baş üstünde akıl bırakmadı. Sezen, mahkeme seni yargılayacak. I have a dream. Kimdi onu söylüyordu Sezen? I have a dream. Malcolm X miydi? Kimdi o?

Ömer, sen ne diyorsun bu Sezer'in söylediklerine? Ömer, devamlı dinleyicilerim onlar. Çorumlu Ömer, gördün ne kadar suçlamalar attı benim üzerime. Edepsiz kızan be, fena kızan.

Fagan Hacı Yusuf diyor ki avukat lazımsa Sezer'e geleyim. Bak bak bak Yusuf'a bak sen. Bak Fagan Hacı. Sezer'in tarafını tutuyor. Vay Allahçıklarım ne geldi başıma. Bakın buraya bakın. Arzu Hanım yazmış. Aynen bak yemin ediyor Arzu Hanım bile. Mesajları gönderebilirim Sezer Bey. Vallahi billahi bak anıldı diyor. Nedim'in ismi diyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba'dan da. Ya bir sürü şahit var ya. Vallahi ailecek sizi dinliyorlar arabada bir faciaya yol açmayalım. Aman Allah muhafaza eylesin Arzu. Hazırsan Arzu'yu da çıkaracağım canlı yayına. Dur bakayım çalışıyor kendisi o yüzden. Müsaitlik varsa. Bir dinleyicim demiş ki Sezer o kasetten ben de istiyorum.

kendine gel. Cenab-ı Allah affetsin yarabbim siz. Sezen kaseti parçala. Mahkemeyi Sezer kazanmıştır. Haşim Çolak'ın cezasını ben keseceğim diyor bir dinleyici. Hoppa. Mahkeme bitmedi ki de.

Bak bak bak, Aydın Lefteriz ne yazmış? Sezer kardeşim doğruyu söyledi. Bu radyonun gülü Sezer demiş. Anacıklarım, anacıklarım, anacıklarım. Neler duyarım?

0: Şahitlerden birini dinleyeceğiz şimdi, dur. Arzu. Heh.
1: Alo.
0: Alo. Dur sesi açayım Arzucuğum. Bir dakikacık az. Ben sesi biraz açayım. Duyuyor musun beni? Heh. Arzu.
1: Sesin gelmiyor.
0: Radyodan dinleyeceksin.
1: Bey, sesiniz gelmiyor.
0: Radyodan dinleyeceksin. Radyodan dinleyeceksin. Dur bir daha bağlantı kuracağız şimdi. Yandın Sezer. Yandın Sezer. Ha şimdi dur bakayım. Şimdi duyuyor musun? Arzu duyuyor musun? Dur bakayım niye bağ... Ha. Bir ses ver bakayım Arzucuğum.
1: Ya beni herhalde ha. Sessize butonuna tıklıyorsun. Sesini ha. Yine alamıyorum.
0: Şimdi duyuyor musun? Şimdi ses... Alo. Sesim geliyor mu şimdi? Arzu. Şimdi duyuyor musun?
1: Evet. Şimdi
0: ha. Geldim. Hoş geldin Arzu.
1: Hoş bulduk.
0: Duydun iddiaları. Bir sürü iddia, bir
1: evet,
0: sürü.
1: Evet ya vallahi bu kadar iftiracı bir insan Sezer'den kesinlikle hiç beklemiyordum.
0: Duydunuz mu Sezer Bey? Duydunuz mu? Buyur Arzucuğum söyle sen.
1: Yani ben şahidim. 7-24 diyemeyeceğim ama haftanın 5 günü yayında olduğu zaman başladığım dakikadan sonuna kadar genelde dinliyorum. Bir kulağımla da olsa dinliyorum seni.
0: Biliyorum evet.
1: Kesinlikle Nedim'in ismi kesinlikle pazartesi salı geçti. Hatta salı sen dedin ki Nedim'in de herhalde çok işleri var. Öyle bir konusu geçmişti yani.
0: Yaşa kız ağzı.
1: Çocuğum dün de Nedim ki abi dedi sen dedi hiç dedi beni dedi anmadın. Ha şu olabilir belki özelden Nedim'e yazmamış olabilirsin. Ama kesinlikle ismi geçti.
0: İşte
1: yani
0: bu.
1: Kuru iftira.
0: Kuru iftira. Benim üzerime kuru iftira attı Arzu, duydun Sezer'i. Hem de evet, neler neler söyledi.
1: Ben şahidim.
0: Aynen. Sonra Durmuş Alagam'a da oradan da aldırdı. Durmuş Alagam'a o kedicikler muhabbetinden de aldırdı. Bak.
1: Bir takım. Şimdi ben ona bir şey diyemeyeceğim. Çünkü o konunun başını çok anlayamadım.
0: Tamam.
1: Anlatmak istemiyorum. Karışmayayım ben o konuya.
0: Tamam. Arzu iyisin. Her şey yolunda.
1: Çok şükür ya. İşte günümüzü çok güzel bekliyoruz.
0: Evet, az kaldı. Ne zaman yola çıkacaksınız kısmetse?
1: Ya bizim tatiller nasipse 29'unda. O gün de işte bizim ufak oğlan okulumu aldıktan sonra nasipse. Hı hı. Çıkacağız yola. Bakalım hayırlısı.
0: İnşallah. Hayırlı yolculuklar diliyorum şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi güzel insanları tanıdığım için de çok memnunum.
1: Ederim.
0: Beni de desteklediğin için teşekkür ederim. Sağ olasın Arzu.
1: Ama destekleme değil. Gerçekten yani ben tarafsızım. Hani diyor ya... Trakyalı olmak lazım diyor ya da
0: evet,
1: o taraftan olmak lazım diyor. Ki beni bağlanmıyor bu. Seninle hiçbir bağım yok benim.
0: Evet. Doğruları söylüyoruz biz de mi yani? Doğruları söylüyoruz.
1: Aynen. Kesinlikle doğruları
0: söylüyoruz. İşte bu. İşte bu. Arzucuğum teşekkür ederim. Dankeschön. Çok dankeschön.
1: Ben teşekkür ederim. Tschüss. Allah emanetsin.
0: Sağ ol. Tschüss. Ya Sezer Bey. Bu arada iddia edilen Nedim kardeşim nerede? Bir sohbet dönüyor Nedim'in üzerinden. Piyasada Nedim yok. Arzucuğum çok teşekkür ederim. Herzlichen Glückwunsch. Tatil için tatil için hazırlıkları yapanlara kolaylıklar diliyorum. Hayırlı tatiller, güzel yolculuklar, güzel tatiller, hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Radyo kurulu olarak ben kendi adıma da. Sağlıkla tatillerinizi yapın, güzelce bir şekilde dinlenin. Bataryaları bir doldurun. Vallahi gidişat öyle benziyor. Kardeşim böyle giderse senin koltuğu Sezer alacak diyor. Abi bir takım uydurma laflarla böyle. Şarkı diyor ki Sezer, Arzu şarkı diyor ki Ti amar ti ese kokani. Diyor ki ne günah işledim ben ya Rabbim, Sezer'i benim başıma gönderdin.

İsmeç'ten bir Sezer'i destekleyen mesaj geldi. Karabela Hüseyin Banderas dedi ki Sezer sıkma canını. Sende kaset varsa bende de CD var demiş. Sen onları yok etmedin mi oğlum? Sana yollayabilir bazı bir takım görüntüler. Sezer, Hüseyin, Banderas, Karabela. Hiç hiç ben değilim o. AI yaptı onları, AI. İşte buyurun. Güzel hanımefendiler, Aslı Hanım da demiş ki Sezer'cim, Arzu Hanım'a katılıyorum. Pazartesinden Cuma'ya her gün söyledin. Ha? Bak ellerinde delil var.

πες μου γιατί το έκανες αυτό. Μιστερ Σέζαρ, τι αμαρτίες έχουμε κάνει ρε φίλε. Günaydın, kalemlerle Kral FM Ayşim. Bütün gurbe içilere sıla yoluna çıkanlar için hayırlı yolculuklar diliyorum. İskeçe'ye gidenlere de şanslı, bizler yani. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah en kısa zamanda. Güzel bir hafta sonu. Hayırlı yolculuklar diliyorum ben de Aynur yengem.

Nezihe Yarkın hanımefendi, çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Mahkeme ile alakalı değil, Sezer merak etti. Nezihe Hanım güzel şeyler yazmış. Teşekkürler. Manisa Akhisar, Soma, Kırkağaç, Sındırgı, Balıkesir. Selam olsun efendim hepinize. Güzel İskeçemizden.

0: Bir dinleyicim de yazmış ki abi programı sakın bitirme. Gerçekten çok güzel bir program oluyor. Devam et sabaha kadar. Sabaha kadar mı? Yiyip içmeyelim oğlum. İhtiyaçlarımız var bizim kendi çapımızda. Aa, sabaha kadar program ne? Onu gece 12'de başlarız sabaha kadar. Bir kere de bir programı böyle bir deneyelim bakalım. Gece 12 programı sabaha kadar. Ya sabaha kadar olmaz be. Ararlar sorarlar sonra bizi. Neredesin gibi. Fark etmez. Aşkı
1: affetmez. Lalay lalay lalay.
0: Avin Drive Şaban Bandaki yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. En kaliteli yakıt, en iyi hizmetiyle güler yüzlü personeli ve mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında hemen. Kikliko'nun hemen orada bittiği yerde göreceksiniz zaten. Avin Drive yepyeni güzel bir dükkan hazırladı. Harika bir akaryakıt merkezi orada. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak odun kömürleri de var. Dağılarak takipteyim. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede de Elin benzin istasyonuyla yine hizmetinizde Şaban Bandak. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive. Şaban Bandak 2541-078-007 698-42-74-718 telefon numarası. Ceyhan'a da kolaylıklar diliyorum. Ve Gökçeler yine yaptı yapacağını. Futbol sahasında yarın 18 Temmuz Cumartesi saat 8'de başlayacak festivale herkes davetlidir diyor arkadaşlar. Orijinal ton, Diri Dahtar ve DJ Zeynep canlı müziklerle, güzel müziklerle sizlerle birlikte olacak. Gökçeler futbol sahasında çocuk oyunları var. 180 tane hediye, büyük çekilişte bir çeyrek altın kazanabilirsiniz. Bütün gece sabaha kadar devam edecek festivale herkes davetli. Kartal Cemil günaydınlar. Kartal ailesinden teşekkürler abi, sağ olasın. Size de günaydınlar. Hayırlı işler diliyorum Kartal Cemil. Master Travel ile sınırları aşın. Dünyayı gezin. Master Travel'den bir biletim daha var. Onu da vereceğim biraz sonra. Uçak biletleri, otel rezervasyonları, adalara uçaklı tatil paketleri. Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek yetkili acentesi. Her gece İstanbul'a 20 euro yolculuk imkanı. Lüks ve konforlu araçlarımızda Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına transfer hizmetleri Master Travel'de. Hey, 3 milyon otele anında rezervasyon hizmetleri, Yunan adalarına paketler, ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini Master Travel'de. Master Travel Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize uygun tatil paketleri Master Travel. Facebook ve Instagram'da Master Travel yazın. İnternet sayfaları da var. Orada fotoğraflar, fırsat kampanyaları, iletişim bilgileri hepsi orada. www.mastertravel.gr.

kaç zamandır dilimizde ama sakın söyleme. Kartal ailesinden Güler Hanım'ın bugün evlilik yıl dönümüymüş. 16 sene. Öyle mi Güler Hanım? Daha nice 16 yıllar diliyoruz. Pazara kadar değil, mezara kadar olsun birlikteliğiniz. Bir şarkı rica ediyorum. Bugüne için demiş. Ta ki seni görene kadar. Tabii ki şarkınız hazır efendim. Biraz sonra dinleteceğim. Kartal Cemil'e kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar bütün esnafımıza. Filiç Market Seloro Gökçeler'de DM markası meşhur Alman ürünleri geldi. Araba kiralama var. Hepsi Filiç Market Seloro'da. Çok çeşit tatlılar, günlük üretim, taze malzemelerle hazırlanmış. Karpuzlar, kavunlar. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. 694-516-4015 telefon numarası. Filiç Market Seloro.

Gülen Hanım'a gönderiyorum. 16. evlilik yıl dönümleri tekrar kutlu olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Daha kavuşmaz insan insana kavuşurmuş değil mi?

0: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Ay lay lay lay lay. Club Fadosopoli. Yeni Aşılar Mekanları'nın efendim ön kayıtlar başladı. Hemen bilgilendirmek istiyorum sizleri. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan beri, sabahtan beri. Bu haberi bir doğrulamamız lazım, ondan sonra olur mu? Akın Çerkez. Yok, sen o bileti kazandın. İstersen sen kullanabilirsin, istersen başkasına verebilirsin, problem yok. Sen sadece ismini ve soy ismi, yani taftatanın kimliği. Taftata kimlik oluyor. Taftatanın ön ve arka fotokopisini, fotoğrafını bana bir gönder. Ben Master Travel'e göndereceğim. İstediğin zaman gidip kullanabilirsin. İstediğin zaman. İstersen Beşiktaş maçına da olabilir tabii ki. Güzel olur. Gidiş dönüş ödenek. Bir biletim daha var, onu da vereceğim. Club Fadosopoli, yaratıcı etkinlik merkezi Club Fadosopoli. El becerileri, sosyal aktiviteler, profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteği ve ayrıca değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor. Club Fadosopoli, yaratıcı etkinlik merkezi. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Club Fadosopoli ile meydana çıkarın. Deneyimli muallimleri, robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurlarıyla işler ve beceriler. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, harika! Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi Club Fadosopoli. Arbacıköy Bekirli yolu üzerinde hemen, Kep'in hemen yanında. Lay lay lay lay lay lay lay. Espa programı olan alan aileler için bedava. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgiler için İletişim numaralarını veriyorum. Bu iletişim numaralı telefon numaraları Facebook ve Instagram'daki Club Fadosopoli adresinde, hesabında da bulabilirsiniz. 694-57-50-777, 693-28-96-372 yetkili kişilerin telefon numaraları. Değişik branş ve kategorilerde öğretmenler de arıyor. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır. Bu merkezde parlar. Club Fadosopoli ile çocuklarınız bir adım ileride. Club Fadosopoli, kolaylıklar diliyorum. Görüşün kendileriyle, takip edin. Çok çok çok güzel, çok farklı bir ortam hazırlıyor Club Fadosopoli. Because think different. Club Fadosopoli.

Ve Çilek Mobilya yeni katıldığı Kral FM ailesine sponsor olarak Epipla Çilek. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Güzel evler de güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çilek gibi mobilya. Harika rengarenk çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşitli halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da takımlar ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlarda bulabilirsiniz. Kendileriyle tanışın, güler yüzlü hizmeti ve gerçekten uygun fiyatlarıyla Çilek Mobilya sizi ve çocuklarınızı bekliyor. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı ve getirilmesi Çilek Mobilya'ya ait. Siz hiçbir şey ödemiyorsunuz. Kurulum içinde nakliyat parası da ödemiyorsunuz. Hepsini Çilek Mobilya hallediyor. www.pedikoepipla.gr internet sayfaları, güncel kampanyaları ve fırsatları incelemek için takip edeceğiniz resmi web sitesi bu. Facebook'ta ise Çilek Xanthi Pediko Epipla olarak yazın, hemen karşınıza çıkacak. Adres Parados Apollonos 8, tren yolundaki Lidl'ın hemen arkasında, çok kolay yerde. Zaten kocaman bir tabelası da var. Çilek Mobilya. Çilek Mobilya'ya hayırlı işler diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum kendilerine de. Lay lay lay lay lay lay lay. Ailelim her şey yolunda mı? Tamam mı?

Şu Karadeniz şarkılarını hastayım ya. Çok güzel şarkılar. Onlardan bir tanesi. Dinleteceğim şarkıyı. Aykut Saygun Edirne'de yepyeni dükkanıyla yine sizin hizmetinizde efendim. Biliyorsunuz mücevherat, kuyumculuk ve Sinan Pırlanta olarak iki dükkanı var. Şimdi de üçüncü dükkanıyla borsaya girmiş efendim. Döviz bürosunu açtılar. Batı Trakya'dan bizim buradan gelecek müşterilere de fiyatta esneklik de yapıyorlar efendim. Döviz bürosu Saraçlar Caddesi'nde. Bugün açılış var. Hepiniz davetlisiniz. Aykut Saygun Bey gönderdi bu mesajı. Aykut, tebrik ederim. Tekrar hayırlısı olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar.

lay lay lay lay ve böylece bir haftayı da geride bıraktık. Karışık'ta denizde görülmüş. Ne görülmüş? Sana yollamadılar mı abi Mehmet Ali Birant abici? Okey. Kalas oldu girekon ki kales vutiyes. Seoluş ke oles. Sen aldın mı bana gönderdin fosforolardan? Gittin mi markete? Al al al al. Serin yerde tut onları, tamam. Batuhan Balkoç, hoş geldin Batuhan'ım. Nasılsın canım? Denize doğru mu gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Batuhan? Portekizli Batuhan. Sabaha kadar program yaparsan o zaman var. Programı Sezer'le birlikte yap. Bre, bre, bre, bre, bre, bre. Mr. Sezer, if I were, I wouldn't, you know? Lay, lay, la, la, la, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay. Perşembe günü almış dayı. Eyvallah dayıcım benim, sağ olasın. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. İnşallah efendim. Marjinal insanlar, güzel insanlar, canlarım ciğerlerim.

sonunda. Güneş Konta düğün sezonunda yine yanınızda. Sözünü şu an düğün alışverişlerinizde büyük kampanyası ile eskiyi götür yeniyi götür. Eskiyi getir yeniyi götür kampanyası. Haşim güzel oku onu. Güneş Konta yanınızda ve yarınınızda. Türkiye'deki çeşitler artık İskeçemizde Platya'ya, şehir meydanına çok yakın. Mikhail Karoli 22 Ada normal adresi. Güneş Gold Kuyumculuk.

arada Yasin niye hatırlatmadın bana Süper Lig? Evet. Süper Lig sezonu fikstürü çekildi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Ha. Ağustos'un 14'ünde açılış maçı Galatasaray Çorum Spor'laymış. 15'inde diğer gün Kasımpaşa Trabzon maçları oynayacak. 15'inde yine Konya Spor Çaykur Rize. Gaziantep Futbol Kulübü Corendon Alanya Spor'la oynayacak. Gençler Birliği Fenerbahçe. İlk hafta Fenerbahçe deplasmana mı gidiyor? İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor maçı ayın 16'sında 16 Ağustos'ta. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor 16'sında. 16'sında yine Beşiktaş Eyüp Spor maçı. Ha, bizim ilk maçmış. Stadımızda oynanacak o zaman. Tamam. Ve Samsun Spor Göztepe maçı da Ağustos'un 17'sinde olacak. Derbiler ne zaman? Bir Yasin gönder bakayım, derbiler ne zaman oynanacak? Ne güzel soruyor şarkıda. Bize kar kalan nedir acaba bu dünyadan? Bir fikriniz var mı?

Bir an sonra ikinci biletimi de vereceğim. Master Travel'in katkılarıyla İstanbul'a gidiş dönüş biletiniz ödenik. Bir biletimi verdim. İkincisi de bir an sonra, şarkıdan sonra bir film müziği dinleteceğim size. Hangi filmin müziği olduğunu, soundtrack olduğunu bilen ilk dinleyicime bilet vereceğim. Hazır mısınız?

Osman. Tabii ki Mehmet Osman. Son Mohikan. Filmi izledin mi Mehmet Osman? Ciddi ciddi soruyorum. Filmi izledin mi? Harika bir film. Yine de izlenir. Böyle teknolojinin çok olmadığı, çok gelişmediği zamanlardan bir film. Mehmet Osman teşekkür ediyorum. Kimliğinin, taftatanın ön arka fotoğrafını bana gönder. Soy isminle birlikte. Hemen gönderiyorum Master Travel'e. Oraya gittiğin zaman ben isimleri göndereceğim oraya. Aşım abimden kazandım, Kral Efendi'den kazandım. İstanbul'a gideceğim. Kız arkadaş, hayır, arkadaşlarla gideceğim dersin. Tamam mı Mehmet Osman? Son Mohikan filminin müziğiydi. Harika bir film. İzlemeyenler mutlaka izlesin. Interstellar gibi böyle yıldızlar arası filmi vardı ya, onun gibi bir film böyle. Teknoloji yok ama. Mehmet Osman diyor ki babamın en sevdiği müzik senelerdir ses tonu olarak telefonda kullanıyor onu, ses tonunu. Bak Mehmet, gördün mü? O zaman bileti babana veriyorum. Belki baban gider İstanbul'a.

Ay la la. Bulgaristan Ardinyo'dan kucak dolusu selamlar. Taner Bey. Severek dinliyoruz. Sezer'e de ayrıca selamlar, iyi yayınlar. Taner Yusinov. Bulgaristan Deli Orman'a çok çok selamlar. Haskova'ya, Kırcaali'ye. Yine sesimizin ulaştığı her noktadaki her cana selam olsun. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa hep canı selam olsun be ya.

Ha bakalım. Nihat Özbek abime gönderiyorum. İzmir Çeşme'ye. Selam olsun abim. Nasılsınız bakalım? Nasıl geçiyor tatil Nihat Özbek? Çeşme'ye, Kuşadası'na selamlar.

da ben. Müslüm Baba nasıl söylemiş ama İbrahim Tatlıses'le birlikte. Nihat abim. Güzel bir hafta sonu diliyorum Nihat abime de. İlber hocamın da dediği gibi rahmetli. İlber Ortaylı ne diyordu? İyi günler, mutluluklar ve güzel tesadüfleriniz olsun. Aynen Nihat abim. Kucak dolusu selamlar İskeçe'den ta İzmir'e. Selamlar Bacanak. Şu benim ev alma konusunda Haluk Levent'ten borç istesem diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Girme şimdi ince yerlere. Girme Bacanak. Sezer dinliyor. Girme ince yerlere.

Rodopların bülbülü olarak yer eden Bulgaristanlı Türk halk müziği sanatçısıdır. 1928 Hasköy doğumlu olup 500'e yakın Balkan ve Anadolu türküsünü seslendirmiştir. 1962 yılında trajik bir trafik kazasında vefat edene kadar Hasköy Türk Devlet Tiyatrosu'nda sayısız oyun ve konserde sahne almıştır. Rodopların bülbülü kim acaba? Tabii ki Kadriye Latifova.

rahmetli saygıyla anıyorum Kadriye Latifova'yı. Nihat Özbek abim demiş ki İzmir'den Haluk Levent evi sattı Çeşme'de, alalım sana onu, 400 bin euro komşu oluruz. Abi 400'ü bir kereten mi göndereyim yoksa 200 bin 200 bin mi göndereyim? Nasıl al, güzel mi evi, büyük mü Haluk Levent'in evi? Yedin kendini Haluk, yedin. Şarkı türkü söyleseydin yeterdi, yedin kendini. Yere batmayasın Haluk Levent seni. Abi sen söyle 400 bin euroyu, ben 200-200 mi göndereyim, birden mi salayım sana? Nihat Özbek abimin yanına gidiyorum Çeşme'ye, İzmir'e. Yalnız 398 bin var şu anda, tam 400 yuvarlak toplayamadım.

0: Her kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo Kral FM.
1: Coşkun Kaya, şımarma lan. Şımarma, bir denk dur bu oğlum. Dayı, bu tatil biletlerini ev hanımlarına vermen lazımdı. Bir kere biletler tatil bileti değil, gidiş dönüş İstanbul'a. Bilet iki tanesini verdim. Hem niye ev hanımlarına veriyorum, yarışma yaptım, kazananlar kazandı. Ev hanımları da katılsaydı yarışmaya. Şımarma Coşkun. Anladın Markus, ikiyi anladın Markus. Yaşayın gençler, kolay gelsin. Nihat abim demiş, sana 390 bin olur 4 taksitle. Tamam abi, anlaştık. Evin bir iki fotoğrafını gönder bakayım, göreyim. Usta lazımsa buradan gelirken getiririm abi. 390'a, aa güzel. Deniz kıyısında mı bu ev? Yazdık. 390 bin euro ne bu dayıcım?

bütün dinleyicilerime ve dinlemeyenlere. Dinleyenler kulübüne katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Said Olugünay, Lakaki Fayans Kola Sisik ve Fayans Kesme Makineleri Drostik markasının bütün ürünleri Said Olugünay kardeşimde. Panagi Çaldar 124'te Said Olugünay sabah 6'dan öğlen 4'e kadar hizmetinizde. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Dostek YouTube Baba hafta sonuna hazır. Sadece cumartesi günü kapalı. Pazar günü yine derbi diyecektim. Finalle Avrupa Dünya Kupası finaliyle yine sizlerle hizmette olacak. Bugün çevirmeler, kokoreçler var. Siparişe göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ve ızgarada pirzolalar, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış pilişler. Hepsi bütün lezzetler. Son derece lezzetli ürünleriyle Tosteküt'ü Bobo Seydar İdris Bekirli'de pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Yarın sadece kapalı. Tosteküt'ü Bobo'yu Instagram adresinde de aynı şekilde bulabilirsiniz. Tosteküt'ü Bobo. Döner tavuk, aradığınız lezzetli meseleler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, geniş menüsü, çok

Elektrikçisi, elektrologos Ahmet Sami Usta. Oto Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik ve cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı. Karıştırıyorum. Deng dur. Elektrik, elektronik, yedek parçalar, Oto Elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin İkusti Soktay Soktan Vriyo. Derma, benzinci aralım bir dizinin yanında. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, Ot Elektrikçisi Ahmet Sami Ustam'da. İskeçe'ye çıkarken Kavala yolunda efendim, hemen sağ tarafta büyük bir dükkanı var. Sabah 8'den akşam 5'e kadar dükkanında. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, Ahmet Sami. Lay lay lay lay lay lay lay.

Zeytinyağları efendim, altın değerinde bir sıvı zeytinyağı, Vistoli'de zeytinyağları. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde sizler için hazırlanıyor. Vistoli'de zeytinyağlarını mutlaka deneyin. Çok kaliteli bir şekilde üretimi gerçekleştiriyorlar. Çünkü onlar son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi ve zeytinden gelen şifa ile hem Almanya'da, Avrupa'da hem Yunanistan'da bütün yıl boyunca yağ

Efendim yanımda litre bir vüştür ile olive oil. 698 74 51 656 693 31 60 160 telefon numarası. Teşekkür ederim Mert. Yeni sezonda da bol bereketli sezon diliyorum efendim. Kendi adıma da sizler için, bütün üreticiler için de. İpro'nun istasyonu ise Ahmet Usta'nın pazar günleri de açık. Sabahın ilk ışıklarıyla dükkanında. Pazar günleri denize giderken İpro'nun istasyonundan geçiyorsunuz. Yaka Pullman Duran'ın tam karşısında. Panagiç Aldari 94'te. Sabit telefonu 2541-30-50-53, cep telefonu 693-63-65-628, Facebook ve Instagram'da da İpro'nun istasyonu olarak tabii ki takip edin. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez adreslerinden bir tanesi İpro'nun istasyonu. Poğaçalar, börekler, sıcacık, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, çikolatalı. Ayrıca siparişlerinizde yapabilirsiniz. Çok çeşit soğuk sandviç ve tostlar da var. Fagi, Volt, Box, eFood'dan siparişleriniz için faydelenebilirsiniz. Kurular, tropitalar, zambona pita, lukaneko pita, aplo, yemişto, acılı, kaşaropita ve pizzalarda yine İpro'nun istasyonu. Hayırlı işler, rahmet usta.

Avin Drive'a, Şaban Banda, Village Market, Selo'ya, Gökçelere teşekkürler. Master Travel, hoş geldin, sağ ol. Gelir gelmez hediyeleriyle geldi Master Travel. İki biletimi bugün verdim, İstanbul'a gidiş dönüş biletlerini. Güle güle gidin, güle güle gelin çocuklar. Güneş Gold Kuyumculuk. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Filiotis Asfalt Boyu Gökçeler. Vistoni'de, Zeytinyağı Yalımı'da. Patos Kofi Tuni İskeçemiz'de. Tosteki Tubobo Seydan İdris. Yakapılman Duran'ın karşısında. Mücevherat Kuyumculuk Sinaplanta Edirne'de yeni dükkanıyla, üçüncü dükkanıyla da yine Edirne'mizde Saraçlar Caddesi'nde döviz bürosu, döviz dükkanı açtı. Aykut kardeşimiz Saydoğlu Günay, Ot Elektrikçimiz Ahmet Sami Ustam, İpro'nun istasyonu İsaoğlu Ahmet Ustam. Lay lay lay lay lay, Perihom Seden ve Perihan, Kıdap Fado Jupoli ve Çilek Mobilya sponsorlarım. Birlikte çalışıyoruz, birlikte üretiyoruz, birlikte kazanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.

Arzu çok teşekkür ederim. Hep kendinize Allah'a emanetsiniz. Emeğine yüreğine sağlık Haşim. Tüm hafta günümüze neşe kattığın için ve tabii ki de tüm dinleyicilerle birlikte Allah'a emanetsiniz. Pazartesi inşallah görüşmek dileğiyle. Ciao demiş Arzu. Ben teşekkür ederim Arzu. Danke schön, danke schön. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana ve ailene de.

Sağ olun, var olun. Ta ta ta ta, geldi geldi geldi, alkışlar. Bugün Kadriye Latifova'yı da andık. Bütün dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Rahmetli İlber Ortaylı hocamın dediği gibi, iyi günler, mutluluklar, güzel tesadüfleriniz olsun hayatınızda. Hoşça kalın canlar.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: haykıralım coşkumuzu dağlara.
1: Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara.

Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım? Söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini?

Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım? Söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli? Yaşlanmış dumanlı nefes.

0: sızım.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.